Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün payıp bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit kömül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah kömül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mör getirip birlikte tırışıdı.

Hürmetli radyo anlatıcılar, emni hava rayda malumat anlatımız. Ürümçide 5. ayının 18. günü gündüzden keçeyice, hava ucuk temperatura 12'den 23 Celsius gradus kçe. Ürümçide 5. ayının 19. günü gündüzden keçeyice, hava ucuk temperatura 8'den 25 Celsius gradus kçe. Ürümçide 5. ayının 20. günü gündüzden keçeyice, hava bulutluk temperatura 9'den 19 Celsius gradus kçe buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzga 16 şəhərinin avaray məlumatını aldıdımız. Ürümçidə hava uçuq temperatura 12-dən 23 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 7-dən 18 Celsius gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 6-dən 25 Celsius gradus qıca. Xolcidə hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 13-dən 27 Celsius gradus qıca. Bortalada hava uçuk temperatura 12'den 27 Celsius gradus kucu. Xarmayda hava uçuk temperatura 15'den 28 Celsius gradus kucu. Xuytunda hava uçuk temperatura 13'den 27 Celsius gradus kucu. Şehanzira hava uçuk temperatura 13'den 29 Celsius gradus kucu. Sanjira hava uçuk temperatura 12'den 26 Celsius gradus kucu. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 11'den 27 Celsius gradus kucu. Turpanda hava bulutluq temperatura 20'den 32 Celsius gradus kucu. Korlada hava bulutluq temperatura 17'den 30 Celsius gradus kucu. Aqsuda hava bulutluq temperatura 14'den 31 Celsius gradus kucu. Atışda hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 18'den 33 Celsius gradus kucu. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 18'den 33 Celsius gradus kucu. Xotanda hava bulutluq temperatura 21'den 34 Celsius gradus kucu. Ürümçide hava uçuq temperatura 12'den 23 Celsius gradus kucu buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Hava rayda məlumat anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıda, yakşımızla. Ertigenlik Haberle programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 18. günü, Düşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 2. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmurlarını tonuşturumuz.
1: 2026 yıllık kalıptaşlık longısı Şinjan derecinin taşkırı futbol birleşim müsabıksı başlandı. Çin Şevcan müsabıkının başlangıçlarını jakarladı. Ergin Tuniyaz tuncu meydan müsabıkına top başlap verdi.
2: Şinjan derecinin taşkırı futbol birleşme müsabıksı umumi halk futbol kızgınlığını urgutdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçı

0: Шөбин фаалиетке катнашты. Кайсар кыйым алакадар халкыларга риясетчилик кылды.
1: Станцыбыз хабары. Тяньшанда арзуга интилиш нахсы яңрап, чимлик кайнам ташкынлыкка чөмдү. 2026 yılı kalıp başlık longsi, Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqsi, 5. ayının 16. günü keşte Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezli başlandı. Keyinki 3 ayı yakın vaqtta, Tianşan'ın canıp şimaldan gelgen 14 komanda 56 meydan müsabıqılışıp, top arkılıq dostlaşıp, müsabıq arkılıq küş toplaydı. Başlanış mürasımda top meydanı da çılan toruqlar çapdı. Milletlerinin nakşı usul numaraları uğurlandı. Akıl pen texniki namayen kılındı. Özgücü başlanış mürasımı Şinjan futbolçılıkıga romantik mezmun koşup, Şinjan futbolçılıkının cesaret bilen ilgirlep, muvaffakiyet kazanış güzel arzusunu namayen kıldı. Artist La Wei Hao mındak dedi. Nait ayacallandım. Tamaşbıllar kızgın çabak çilip alkış yaratdı. Şuna bizim ilhamlanıp numarını texim yakşı uğurluduk. 30 000'dan artıq top mestansı nəx meydanğı cəm bulup, qızğıllıq arqılıq Şinjan futbolçılıqının yepyeni hayatı küçün urğutup, futbol katlı mərikisigi jör boldı. Top mestansı Su Peipei, hər bir numar bəkli özgücə və məzmunluq bopdu, heyran qaldım, dedi. Puştek çelinişi bilən 2026 yıllık qalıptaşlıq longısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının tuncu meydan müsabıqısı başlandı. Müsabıqı başlanışı bilenla Ürümçi komandısı bilen Karmay komandısı ucun bilen müdafiyeyi tənküçəb qatlıq tırkeşdi. Ahri 0-0 netici bilen tənlişib qaldı. Karmay komandısının əzası İlamcan İmincan mındaq dedi. Köpçilik maharetini asası cəhətin yaxşı cari qıldırdı. Tuncu meydan müsabıqı bulğaşqa ciddilişib qaldıq. Səbəllik ötküzüşdün saxlanalmıdıq. Lekin nait yaxşı oynadıq desək buludu. Ürümçi komandasının baş terneri Dilşat Abdirşit mındaq dedi. Nait qaltıs müsabıqı boldı. Qaytqandan keyin bir hafta içinde müsabıqını təhlil qılıb taktikini tanşaymız. Oxşamağan komandalar bilen müsabıqlaşkanda oxşaşmağan taktiki qollanımız. Şu günü Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının Cənubi müsabıqı rayonunda Turpan komandası öz meydanında Xotan komandası bilen müsabıqılışıb, axırı 0-0 nəticə bilen tənlişib qaldı. Qashqar komandası öz meydanında Aqsu komandası bilen müsabıqılışıb, 2-0 netice bilen qalibi qıldı.
0: Emdi stansımızdan futbol katlı mərikisi, bir niyetten arzunu əməlgi aşırı səhnisi mavzoluq obzorunu anladınız. Şinjandaki her millet xalqı təqəza bolğan, 2026 yıllık qalibdaşlıq longısı, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşim müsabıqısı dağı doğuluq başlandı. 3 ayıq yakın vaqtta 14 komanda 56 meydan müsabıqı qatnışıdı. Bu, çimlik meydandaki maharet sınışış bolıplı kalmay, en muhimi futbol vast kılıngan şatlık yığılışı, atuş lungsi, kaşkar lungsi'den kalıptaşlık lungsi'ç bolgan ceryanda çimlik meydandaki her ketimlik uçuruşuş Şinjan futbolçılıkıga yukarı seviyelik maharet süpsi hazırlaplı kalmay, yana kalıpni mücessemleydiğen, obrazını namayen kılıdığen, terakiyatkı kuvvet koşduğen muhim vasıtı bolup kaldı. Müsabıkı meydanıdaki her bir ilgirleş ve tırkışış, yeni devirdeki Şinjan'ın iştifaklaşış, can tikip göreş kılıç yer yanında puhtu kademdi ilgirleşinin şallık ızınası. Futbolunu vasıtı kılıp, kalıp ve küşünü mücessemlep, cesaret bilen ilgirleş uçuruşuğa atlandık. Turmuşka yakın, iradını küçeytidigan futbol kattı her ikisi, milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunun devir yeni sahipsini pütüp, güzel Şinjan berpa kılıp, vatan arzusunu birlikte emelgaşırışının kudretlik küçünü mücessemleydi.
1: Әмді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назарачылыки дауымлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Абдоным район түнігін. Мәркез экология, мойыт қоғдаш назарачылык 7-ші құрыпсы 8-ші түркімді бейджеріш кітап жүрған, ноқтылық деққат қылылған ішкі делуыны өз ішчік алған, амма паш қылған 48 әрзет делуысыны тапшырып алды. Bunun 41-i telefon arqılıq, 7-si xat arqılıq paş qılınğan. Bu 48 deyil onun 19-i Ürümçi şəhərinin, 7-si Sancıxuyzu Abdonum Oblast.

0: Nang. Beşi, İli Qazaq Abdonum Oblastının noxtlıq diqqat qılıdğan deli oper. Beşi, Bayonqulun Mongol Abdonum Oblastının. Üçü, Qumıl şəhərinin. İkisi, Xotan vilayətinin. Biri, Tarbağatay vilayətinin. Biri, Altay vilayətinin. Biri, Qarmay şəhərinin. Noxtlıq diqqat qılıdğan deli oper. Biri, Bortla Mongol Abdonum Oblastının. Biri, Turpan şəhərinin. Biri, Aqsu vilayətinin. Biri, Qashqar vilayətinin. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet deyil olarını Moyit Bulgaş ahvalı boyucu türge ayırganda 60 puanı Bulgaş deyil olsa 16, Şavkun arkalık Bulgaş deyil olsa 8, Katlık Taşlandık arkalık Bulgaş deyil olsa 7, Ekologiyeni Buzgunçılık Uçurttış deyil olsa 6, Su Bulgaş deyil olsa 4, Başka türdeki Bulgaş deyil olsa 7. Merkez Ekologiya Moyit Koğdaş Nazaretçilik 7. Grupsi. Tünü gün gece 8 Türküm'de noktalık dikkat kılılgan 22 deloni öz işçi kalgan ama paş kılgan 369 deloni Abdonum rayonunun becerişçiliği tapşırdı. Bunun 326 telefon arkalık, 43 xat arkalık paş kılıngan. Yukurki erziyet deloları caylarının becerişçiliği ötközüp berildi. Alaklar belgilimi boyunca becerildi.
1: Stansımız haberi. Pakistan ekskursiya ziyaret ömüke 5-ci ayının 11-ci gündən 16-ci günə qədər Şinjanda ekskursiyada ziyarətdə boldu. Ürümçi şəhəri Qashqar vilayətində təkşürüşdə olub tərəqqiyat ritmini his qıldı. Bu məzgildə Avtonom rayonlu xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obol Ürümçidə ekskursiya ziyaret ömükidikilər bilan görüşdü. Ekskursiya ziyaret ömüke bir kaç gündüm buyan Şinjan Uygur Abdonum rayonu kurulğanlığının 70 yıllık baş demizdeki muvaffakiyetle körgezmesi. Şinjan Xalq Kurultayı Tarihi Körgezme Hanısı, Ürümçi Şehri Şehri Yürüyüşü'nün Başkuruş Merkezi, Qashqar Şehri Kadimi Şehir Rayonu'nun Qoğdaş Universal Tüzeş Hatiri Sarıyı, Cungu Şinjan Milli Çalgı Esvapla Kenti, Qashqar Universal Bajdan Xali rayonu qatarlıq caylarda tarix bilen azır, mədəniyet bilen ixtisat qiraləşkən, milletler yuğurulub tərəqqi qılıbatqan yeni dəvirdiki Şinjanı çonqur qatlamdan çüyəndi. Həqiqi, umumi yüzlük, istiroluq, callıq Şinjanı hər tərəfləmi isqildi. Ekskursiya ziyaret ömüge barğalı yerde avat koç restlilerini görüp yuğurulup tam mevcut bulup turvatkan köpkül medeniyetini her millet halkının iştifak bəxtlilik turmuşunu çoğunqır his kıldı. Ula hayati küçü vurğup turgan xalık turmuşu sıcıl yakşılını vatkan künziyeri tərəqqi kılıvatkan Şinjanı öz gözümüz bilen kördoğuk deyişti. Ekskursiya ziyaret ömükinin başlığı Pakistan Kap Ölkülük Parlamentinin başlığı Babar Selim Svardi munularını bildirdi. Cungu Pakistan dostluğunun yıldızı çoğunkur, uzak tarihi iyi, bir-birinci mängü işiniş ve özara hürmetleş ceryanı da işki devletinin erkaysı rayonlarının ixtisat soğudu alakısı kün seri koyukluşup, medeniyetini tutaştırış, hem karlışıp tereqi kılış kövriki berpa kılındı. Dostlarını almıştırışını yanımı küçeytip, özara menfaat yetküzüş hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki teğmü müstakem Cungu Pakistan takdir ortak gevdisi berpa kılış kıpal töhbe ve küş koşuşunu ümit kılımen. Ekskursiya ziyaret mezgilide Ürümçi şehri bilen Peshawar şehrinin dost şehir münasibeti ornatkanlıkının 41 yıllıkını tebrikleş faaliyeti ötküzüldü. İki taraf vekilleri hoşal cem bulup, dostluk doğrusu sözleşip, hemkarlık istedik yenişip, terakiyat doğrusu da fikir almıştırdı.
0: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Yakında Abdonum rayonluk turalgu ve şehir yezi kuruluşu nazardı, Abdonum rayonluk terakiyat ve islahat komiteti katarlık yeti tarmak birleşip, Abdonum rayonunun şehir yenilaş şerketini yolgu koyuşunu kollaş doğrusudaki birkaç noktalık tedbirini besip tarqıtıp, şehir yenilaşının süpütünü öztürüp, ünümünü aşırışkı bütün küşüplen türkü bulup, şehirlerini işki amıllık rabajlandırışkı küş koştu. Tedbirde, şehrin yenilaştan bütün devredeki çın közlenip, yerik plan, yer, məbləğ, təkşürüp təsliqlaş, mexanizmdan ibarat 5 çoğun halkını öz işçik alğan cəmi 23 konkret tedbir oturuğu qoyuldu. Şehrini dəl caydı yenilaş, şehr əhbalını təkşürüşünün yetekleşdən ayrılanmaydı. Tedbirde Turalgu, Mälde, Koç rayonu, Şehir rayonundan ibaret 4 ölçem boyunca meselelerini doğru tepip çıkıp, türü ambarı kurup, yer aslı turbu tori, konu ultrak rayon, liftini yenilaş katarlık, halk durmuşu meselelerini alın özgertiş

0: ne fırsat bilip köp kıl şekildeki su ticaş hem türdeki teşvikat faaliyetini kanat yedirip şehir ahalları amını suni suyiş, suni kadirleş, suni kogdaş, suni ticaşke. Suni ticap şiltişini kündülük turmuşunun arkayız taraflarına sındırıp su baylıkını orta kadirleşke müracaat kılımız.
1: Stansımız kavri. Көктоқай 3-кі кинода ерім әсірдің көпірек вақыттын бұян дөвілініп тұрған 1 миллион 530 мың тонна сүпәсіз қалдық қезілма. Азыр ең өнер сәнәт арқылық омам көзілік универсал пайдылыныш ең бас күшіғы кірді. Бұл қитым мәркәзілік пайдылынған 7-ші номерлік қалдық қезілме дөвілісінің көлімі 110 мың квадрат метр болып, асасықы 20-ші әсірдің 60-ші жылдарда Көктоқай 3-кі кан томорыны қезіштен шыққан. Rodo tallaş texniki səviyyəsinin çəkilməsi səbəbindən ünümlük paydalanışqa izcil amal bolmay, uzun yıl taşlanıp qalğan kan tarixi mirasığa aylanğan. Şinjan qıranlıq metal sanayiti qurohi az uçuraydıqan metal çəklik məsuliyyə şirkəti parçala sistemisini bərpa qilish, eğir arlıq madda arqılıq rodo tallaş texnikisini qollanış, rodo tallaş hünər sənət parametrini tənşəb, əlalaşdırış arqılıq qayt qezish, parçalaş, rodo tallaş bir gəvidləşkən işləb çıqırış leyingəsi bərpa qilib, baylıqını yeğviliş ünümünü östürdi. 4-нче айның 1-нче көне түрі омам көзлік ішкі кіріштірілгеннен кейін 30 000 тонны қалдық қезілімі бартарап қылынып, 650 тонна лаяқатлік лети родысы иленді. Шіркетнің директорі Ван Хайлиан мұндақ деді. Бұл лети родысы бартарап қылса отымыз, еғір арлық мадда арқылық роды таллаш техникісі қолынып, парчылаш арқылық ақырды ершкен лети родысының сүпәт дәрісі 4%-ке етті. Сүпәт Лети родысының ықсади қымметін өлчайдыған ашқұшылық көрсәткүш. 4%-лік сүпәт 100 тонны роды тәркебіне 4 тонны лети барлықыны білдіруді. 1 миллион 530 мың тонны сүпәтсіз қалды қезілмін жиғывіліп, қайты пайдылыныш, қан районның давамлашымы кәсіп дәрейдісіні өстіріші, ешіл тарақи қылышыны әмәлі тәжірбеге екі қылыды. Шіркетнің баш директор ярдамсы Шу Дон мұндақ деді. Yıllık rodu bir taraf kılış iktidarımızını 250 bin tonunu etrafı yetkilsek, 4 bin tonudun artık leti rodusu algılı buludu. Teknikli yenlik yartış arkalık mineralini universal çizgi bile paydalanıp, kezilme baylıktan en zor derecede toluk paydalanımız.
0: Stansımız haberi. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci ayıqca Qorğaz taş yol portida təkşürüb ötküzülgən, Çiğradın kirgən çıqqalla 500 min adam qaytımdan eşib, Boltur qoxşaş məzgildikidin 23% köpüyib, tarixdiki yeni yuqırı səviyyə yartıldı. Jongu Qazaqstanın özara vezi keçirim qılı siyasetinin türtkistə. Bu yıl kirgendim buyan Qorğaz taş yol portida Çiğra alqıb səpərgi çıxış, soğda alaqız qızgırlıqı sıcılaşdı. Жаңшылық саяатчы Хувиншан саяат өмікеге әгішіп, Қазақстанғы саяатке бармақчы болғанлығын білдіріп мұндақ деді. Қорғас арқылық Чиградын чықып, Алмутағы беріп, Алмутағдыке мәркізі музейіні айлынып, шу жайның өзгіче мәзілік тағамларыны тетіп бақмақчы болып аты мән. Шинжан мәмлекет сырты халықара саяат кооперативінің етекчісі Вэн Чин ғазыр дөлет алқып саяат қылышының найт алқышық ерішкерлікін тоныштырып мұндақ деді. Әр айда бір күллік саяат өмкедің тәхминен 10-ы, үш күллік саяат өмкедің 5-ні тәшкілі аватымыз. Нөйбәтті Қорғас портыда Джунгу Қазақстан халықыра yolucu тошуш линиясының 9-ы ечелді. Чигра тәкшүріш тармақлары yolucular санының өзгерішіні әр вақыт көзітіп, вәзіп ижра қылышыны тәшкілілешіні күчәйтіп, Чиградың кіріп-чықыш тәртіпінің бейхатар тәртіплік болышыға әқиқи капалетлік қылды. Qorğaz Çiğradın kiriş, çıxış, Çiğra müdafiə təkşürüş punkti vəzifə icra qılış 7-ci ətirtinin başlığı Cü Çünru mındaq dedi. Təkşürüş yollarını vaxtıda köpəytib içib, ömək sayayıdı. Öz avtomobil sayayıd qıldıqallarını rayonlarına ayırıb təkşürüb ötküzüşünə əlalaşdırıb, tam ucundan ötküzüş vaxtını yanımı qısqırtıb, tam ucundan ötküzüş ünümünü östürdük.
1: Stansımız qəvri. Yakında muyan Abdonum rayonuki caylada has meyveler pişip bazarğı selinip, bazar ihtiyacını kandırıplı kalmay, yani dikkallarının kırımını maşurdi. Peyzbat nahiyasının kol doğrak bazardaki panikta koğunun kuşiydi dımakı urulup turatdi. Yoğan, yumulak, peyzbat çilgi koğulları kişinin iştahasını kozgaytdi. Bu quğun bu yıl 2-nji ayning 5-da köçürüp östürilgen. Östürüş jarayanida panikta inçikleşken östürüş endiyesi kullanılıp, dal jayda temitip sugruş tekniksi maslaştırılgaşqa, quğunning pişiş waqti qısqıraplı qalmay, quğun süpti kapalatke ege kılandı. Dikkan Zahir abla ailesikler bilen koğun üzüş, ayrış, yeşki kaçlaş bilen aldıraş bulup, çehrede mol hosul şatlıkı cilbelendi. O mundak dedi. İlgirki yıllarda giden 15 gündek baldır pişti. Seyti valadı kallar köp. Kele osne 25 yuen etrafı da seyti batımız. 90 nağı kersedeki 8700 mo yerdeki ak kişmiş öğrük nöbette kain küdemde pişip pazarğı selendi. Şocay, bebastı körstüp mal setişbilen soğuk zancırsman tez yetküzüştek, koş yönlüşlü kuvvet koşunun türtküsü de, işlep çıkırılgan caydın memleketinin herkaisi caylarğı bebastı yetküzüş setiş yollarını raballaştırdı. 90 nayasının qol boyu yesi, Qasqirik kentideki ak kişmiş örük setibiliş noktısta, kent ahaları yem örüklerini toşsa, işçiler ayırıp yeşiklerge kaçlaşbilen aldıraş buldu. Setibili soğudigarları tekşürüp, eğirliğini ölçep rastçot kaldı. Toğ, tatlıq, ak kişmiş örükle, etiz başlardan tez süratli yeğilip, soğuk zancırsman əşya obrot arqılıq, memleketinin her qaysi caylırgı yetküzüldü. Liaoninlik setibili soğudigarı Liu Bao mındaq dedi. Ak kişmiş örüknen təmi yeşlik, tatlıq, qanüspit yaxşı, bunu çoğun yaxşı satalay mən. Yakında Lopna ayasının nava yesi, Gapa Arış kentideki glas östürüş bağıtısta tolup pişkan, kıyıp kızıl glasla dereğ şaqlarına lıq dolgan idi. Şucay, Mey Zau, Leyni, Zaudaugu Katarlıq Nurgun əla süpetli glas sortlarını kırgızıp östürdü. Özgüce su, tuprak baylıqı əvzellik egi tayınıp, ölçemleşken, enchikleşken başkuruşunun türküste, glaslarının eti toluq, təmi tatlıq, süpte əla bulup, istimalçılarının çoğunqır yaxtırışıqı erişti. Glasın pişişimi nurgun sayacını, bağcıda üzüş şatlıqını çökmü şekilde yes kılışkı jalıp kıldı. Sayacı Mükerem Yasın mındaq dedi, bu yerinin glasları suluq, təmlikken, glas üzüp yep, en tayın xuş bulduq.
0: Emdi, medeniyet yadikarlıklardaki Cunha milleti ortak gevdisi sahipimiz boyunca anlatış birimiz. İstansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Gucun ayazdaki Şi Çınzı harabesi 2019 yıllık memleket boyunca 10 çoğun arkeologilik yeni baykaş. Şundakla Şincan'da nöbette baykalgan birden bir devri inik. Şekli mükemmel bolgan Xan Sulalis devirdeki kadimi şehir harabesi. Kadimi zinaladın Şincan'ı nezer başdemilik ziyaret ömüki. Bu yerge gelip sizge sadıklık bilen zımınlı qoğdaş, devletini emmedin əla bilişdek vətənpərverlik hissiyatını qaytı əsli tut. Şi Çınzı xarabisi, kiyinki xan namıdı xatırlangan Suli şehri. Bunun caylaşqan ornığa zor hərbi strategiyalik əqli paraset yoşırınqan. Şimali tik tak bağırığı yandaşqan. Şarkı ve Cenobi tik kıyağı yüzlengen. Magohı deryası tağıcılığısının tövən kısmı da tolğınıp akut. Su mənbəsi yeterlik. Müdafiyeliniş asan hocum kılıç təs bulup, fakat gərbi yantı yer bilen tutuşup durud. Bu tarihi kitapladaki Suli şəhərinin yenida tağıcılığıs bolğaçka şəhərini müstəkəm qoğduğul boludu digən xatırıya tamamen uyğun kilidgan bolub. Şərqi Xan Sulalis dəvirdiki Xan qoşununun gərbi yurtunu qoğduşi. Sırtın kəlgən tacavuzçılarga taqabıl turuşidiki moyum qorğan bolğan. Tarihi materiallarda xatırlanışca miladi 75-ci ili Gın-gın serkerde leşkerlerini başlap, tacavuz kılıp kırgan oğullar bilen kan geçip göreş kılgan. Ahırdı pekat 26 adam, muasırını büsüp ötüp, yümün gönge barganda aralı 13'e kalgan. Manı bu del 13 serkerde leşkerinin yümün gönge kaydışı diyen hikaye. Gucun ayasının ailesi şümün mındak dedi. İlgiri dersli kitaptın Gıngun'un hikayesini anlap naiti təsirlengen idim. Bugün harabilik tuturup, hakikaten naiti iftiharlandım. Gucun ayası yakınki yıllardın buyan. Şi Çınzı harabisi, Tangçau'dun kadimi şehri harabisini qoğdaş, varislik kılış ve onundan muvaffaq paydalanış hizmetini bütün küş bilen alğı sürdü. Cemi 11 milyon 290 bin yuan meblağ silingan Şi Çınzı Harabısını Qoğdaş Körgezimi Kılıç Türüne Umumi Yüzlik Emel

0: Muskunduracı kapasılama
1: Ciler.
0: Kaşkaşarınınki kaynak yolları her dilekler atıralanı.
1: Makul buldu.
2: Makul
1: Bu
2: buldu,
1: şimdi
2: rahmet
1: böyle
2: cımam.
1: oldun mu şu Dunlay Khoen'ge kötürüm körüke çıkışta maşallah bek köp diye uçurdu ne bayrağı ziyaret etti.
2: Makul
1: Kaşkar
2: buldu.
1: garbi diyar yolda tok uzak yolun işte maşallah bek çık. Bir hater orluk saklaşkı dikkat kılaylı diye uçurdu ne 618 evet etti. Ondan ma yöcüngey, ben hazır yöcüngey de. Cinkey ben daha taraf karap man diyeyim yöcüngey. Budu uçu, yani tosulmaptı. Ben onda olsa garbi ailemden anlı yolu çir bir yap, bana mı edip? Mr. Merda uçur yollaptı.
2: Gülyar bir uçur yollaptı ki, tünü gün keştem şu birle etrafı da, İnşan, Şincan, Fecenin kendiki küçük koçuda bir seyrek maşınağa çıkıp düşkende, düşkende maşında somkam, somkam maşında kaptı, içinde pek mühim nersler battı, dadamdan kimlik, yibası, Hemmisi mende idi. Dadam doktorhanada. Şuna əpsiz muşu maşındaki şopur muşu uçurunu anlagan bolsa men bilen bir ciddi alaqlaşkan bolsa dadam doktorhan dadamnın yibosunu tatıp kimlikler hemen nesi mende idi deydi. Bir qaytırıp beri algan bolsa bek razı qilib etdim bek hoşulatdim dep ma Gülyar uçur yollap da hazır. Alaqlaş nomri 173 308 046 11 ke. Navadem da şunda bir Maşında ayalçı somk kağan.
1: Ahval bop kalsa.
2: Ahval bop kalsa. Bir alaklaşsanlar bop dike hazır dostlar. Bek muyum ke. Seyrek maşınağı çıkan deydu. Seyrek ramlık maşınağı çıkan deydu.
1: Mellem desem mi biz ma uçurunun yolu
2: pesek
1: telefon numarını. Yolu
2: pesek
1: bulup
2: diye telefon numarını. Ne kadar mında depegen gel tutup olamayızla. Lekin minin maşınamda kaptı. Desem lalma Gülyar'ın numarını yolu pesek yaratık. Bek muyum ke diyeyim. Doktor khan diye atkanda o kimlik yubaka bek işlen demez
1: mi? Bek muyum ee.
2: Oldu Gülyar bir uçur kütayla biz bir iki kettim ilan kılaylı ma uçur ne cümü? Ma tipilip kala, tipilip kala cümü?
1: Çanşalı oldu maşallah sel köp tosluşu yok diye uçur ne? Üzerimden arzu olsun için tırşıvat mı erdiği anlatımız evet tuttu Mergen.
3: Selam bir mayat bir kettim olan atıgele sayı tutu sizler o sendur kaçkadanla parçalınır. Yol kayarı bir iteyem ama üçüncü körgün kesildi yollama hoş yönüştür avan ki. Durun o kokşaytınlar birinci o kadar adamı mukapatla bu insanla bulmanda.
1: Sel turup.
2: Bu insanla bulmanda da koyun.
1: Tamam mı? Bir paypağımın ki tapını tapın tarap dişlep getirdi o. Neymiş o ayak almıştırıp baktım. Paypağının yaksını hep giyip baktım. Putunuzdun ki mesele bu. Bu miyen ışığınızdun ki mesele bu.
2: Bir tarap misal bir sırak mağınığa akşayısındak. En kursuna atırabdık yollar aman dedim ikra ya.
1: Bu an Tursuncan ay lın lın mağınıdık elik. Bir tarap bir lın. Lın mağınığa akşaydı ama bir tarap bir tapın. Onun üstü tapınınızdı mağınıdık en siz. Köpünce adamla. Tapındı o mağınıdı hem de mağın. Kendi terapi tapan mı mı? Kendi terapi çöp mü? Dok terapi de. Bazen sen aldırdın da bekerek de sen aldı. Bu o...
2: Bu adamların minişi mokşumaydı ha? Kıyafet, miniş kıyafet mokşumaydı da. Dikkat kıldığım bu sanla her kıl, her yalnız kıyafet mağdık Allah'a baş kılıp ha.
1: Tursunca ki hem de konunuz ne bek yerim hükretmen kıran. Köpünç kişiler diken sizin ki o tapınınız teşildiken tapanın teşiliş... tapanın teşiliş ma o sörüti Ma barmağının uçuk karga vaktin sel astı oldu da. Nurgulla barmağının uçunu.
2: Ya ona kıran barmağının uçunu teşlik Allah tapın teşmeydi. Tapın teşlik Allah sen barmağının uçunu teşmeydi.
1: Barmağının uçunun teşlik nispeti tapanın teşlik nispetin sel yokur oldu.
2: Şunda tayin yok ya uzatı.
1: Tayin yok emez. Suraz şemsin sorap ekan.
2: Uçurla karayla.
1: Şemsin sorap ekan.
2: Bekli ben uçurla karsak sayılı
1: işim. Tapanın iştik teşlemdi. Barmağının uçuk taraf iştik teşlemdi de sorap ekan. Kolunun tırnağını pak izle, putunun tırnağını düzük amaydı kalla cırtçıma bana narsıda. Ras.
2: Ben izat at git parmay.
1: Ne bide? Puttum bak. Kızık mı siz o puttumu hıcılı olam da puttumun
2: her hıcılı olam da? Ben bu paypağımı gipin kılamdı kalmış ettiğen de.
1: Yok ha, tapandın tişlemdi.
2: Paypağınla tişlemdi de bu sorayımız mı hem de? Ha?
1: Otur görük mü? Ne mangı mangı leniyede ama o pick-up'la cık. Karşı taraf ravan ki, diye uçtuğunu seher. Putun tırnağını amaydı kalı çıkıyor. Tırnağına defa kalmıyor.
2: Bakayım ben de uçur karaylı. Sayılı hıbı yolu düşmeyi görgünün hasta koşuyorsun işte. Maşallah köp de uçur bir yürüptü cuma. Rahmet siz gel.
1: Hemen ya. Cevlan uçurunuz. Sorap bakmalısın sormayın. Cevlan.
4: Vay ro. Vay ro. Kendin izat atma, izat atma. Nimi izat atacağız.
2: Ya Furkan koçsa şimal. Adem aldım şuna gelip tutsak. Kanda oldu.
1: Öce bıçağır puttun öce hızcılı oldu ki put. Kollarının gibi olsa işte olmaydı.
2: Eğil paypağının gibi kıldığına da hep şuna olan ha.
1: Peleğinin gibi kısakçı mesela. Peleğinin gibi kısakçı hızcılı olmaydınız ha. Furkan Koç ise şimalı karapmanga.

0: 你把张顺跑的出来呗，财富广场的。
1: 财富广场，你看的不就是吗？
2: 财富广场。
1: Ağ suda kadar falan kalsa. Ağ suda gördün sen bu bancağını keserdi. Ağ suda kadar şey bacağına oldu gecim.
2: Rahmet Adlet efendim, rahmet siz gecim. Kaşka şehrinin koğun şehrinin aysik mangan yönüştü. Maşallah bek göğe 5 yakırım körükte tuğduk tep. Eltekin muhçur yollaptı. Ezz efendimle işkenle bir yolda kendisiyle gecim. Hazır.
1: Sayıyor yapmış o konuşandın. 5 kavet körükte devamlı kaptım abullah intayın köpke. Her iti karıp baksam. Aldığındaki 3 kilometre yolunu 19 minutu mansaya değdi karanla. Şuna bulan. Bir gün yine keçin ola. Sayıyordun vazgeçtim. Başka o zaman mıydı?
2: Çünkü ilhamı da bana da yakacağım. Kaçkadın? Donvayhan, Donvayhan'dan da baza. Huyden, Jonshin karab mağa yolun işte. Huyden, o çıkışı yığızı kile. Degen, içki maşın özüne sürkülüp getirdi. Şu sebeplik maşınla acık. Bunu yolda. Dep, Mehmetcan tuğru taksiye hazırım. Şu çorunu bir yirip tocuma.
1: Kaçkadın? Konuşayan ailesi mağa yönel işte. Beş çakırım köyürükten başlayıp tosulup getirdi. Erge avçanı izleyen evet.
2: Esma Gül'ün bana bağız muhabbık ünümü yakışı boğa Abdol Tüycan kısağına bopdikken aldığımızdaki bayram yurt kaytaydıken bayan kıldığına vakti ötüp ketkil kalıp oldu almaştırıp mağay diyen edin pulu ezan boz bulutta çoğunluğa kazırak nesil ilip pulum kuamı diye almaştırıp etsem yolum yolluğu
1: Molli girin ne mi kılıyan? Molli girin bu maykası elik Venkar mı?
2: He
1: he he şunu kılıyan aç Molli girin de bağışı kılıyan Venkar ne ediyorsanız buldu Molli girin bulmuşsa hazır sürüştürün ha telefon kıtlam 13-59-75-75 Telefon kılıyor başı ha. Şöyle
2: özünüzden ayvalı maşınınızın desiniz buldu.
1: Yeni birbirisi bağdaydı o da telefon kısınız buldu. 13-59-75-75 ha.
2: Telefon kılıyor benim maşınım kalsın çünkü ya bağlarına sürüştürüp bana nekin basınız mı buluyor yeri ducumu ha.
1: Ahmer Vahit'in ki ulları bağın taraflarının bağımında o da bombaya çavuşlar kırma.
2: Hem ya da bağ yurt yurtladı bağ yurt yurtladı bağcımı.
1: Abdülkerim efendim.
0: Yolu sıra her baylarınız yücağı maşını yüksek bu şekilde hocam.
1: Ya makul.
2: Şunu ola yücünge şarıktan garip tutuluş bize iyi girdi ya uçurunu şireli evet. Üç gün avaz olan anlımsam yüçüldü ki akıldıgan bu kapsılağı o gali top kapsılağı o da bir şireli.
1: Ne arkandak?
2: Siz avazımızı anlımsanız biz yüçün bu kalamdık.
1: Ya kendi biz özel demiştik şemsin sonra pekın.
2: Ya kendi. Anca aşkarı lak etmedik de.
1: Ya kendi ilişki yüzü karap çıkıp varma koşlanıyordu maşallah bekliyorum.

0: ishingizni bir qiling a man
1: 10 kunla aramasingizni o'zimiz izlab tepib keldigan ish yo'liga o'xshaydi qarang
0: ishingizni bir qiling a man qiyin javob so'raymiz
1: ma'qul bo'ldi rahmat fatimani uchora qarsaq nambirdan davoza qarab mag'an yo'ldosh ozroq to'silib ketibdi degan uchorni avatibdi hozir
0: minani bir ovoz
2: doktor
1: xonim mandim oshqozonimga aynak solaman bugun kiyimlarimni pokis kiyib mandim baypoqlarim deb uchur yo'llab
0: shu osha sep mundoq mundoq turib berdi osh keldi emasmi
1: o'zingiz yolg'iz mangmagansiz
0: bo'pti oshqozoningizni bir nima qilib qo'yqansiz nima nima samirmaysiz oshini bir cho
1: ha bo'pti bir tekshirib vaqt vaqtdan salomatlik tekshirishmi bak muhim
0: nurali
3: salom bir man yetib
1: kelib qashqadiryo
0: ma'qul bo'ldi rahmat
1: abdurashid apandimdan shunday achchiq gap dedimu man mashinani shopiri diqqat qiling ay qanday odamsiz a shinjongda shuni oldida maxlab tashlamsiz shinjongda shuni oldiga kelib axlat tashlayapsizu sal madaniy bo'lingchimi deb man shopirni rasm tortib avatibdika shin aq 6t78 mush numerli mashina shu shinjongda shuni maktabni oldiga kelib shundaq axlat tashildi nima degan adabsiz beadab onda cho'g' bo'lib qolgan deb shunda achchiqga ketibdijimi
0: kimning eri siz ha kimning eri kim beqib cho'g' qilgan bolasiz deb hozir
1: Sülçay yolu yollar aman diye uçurun şirali yavetipti. Çiniye yolu maşallah ançı maşallah köpteydi ha?
0: Yaşlar yolu Beymir'in kırap manga yolun işte maşallah bek köpken şükran uçuru.
1: Rahmet. Makul buldu.
0: Eyko yayı, eyko yayı.
4: Bugün Allah'a teşekkür olsun. Küçük Osman bir kıl. Salkın hava. Riyasetine kaydara yakşıla.
1: Yakşı, yakşı, uzunuz yakşıla.
4: Bak yöcünge, vay vay vay vay vay vay.
0: Yöcünge tuzluk etti. Bugün etigen yollar bek tosulup gitti o maşın bek çıkko.
1: Bugün hem de düşen be. Şunda oğan dikin hemiz işkıman de, balların yastı yapman de, mektep yapman de.
0: Anladın mı alımcam uçur yollar da etigen de işkımansam yandaş yolda bir maşına ya ki iştikmamaydı. Ya yandaydı kanka yolu emeydi. Bir amal olduğu yutup karsam oldu da bir tal maşın yok. Telefon oynatma yaptı cuma o. Muşumu kılıkma hem de. İşki aldırıp ütüp gitip kaldım. Beka oğan bolsam iş kılıp üstün çıkmakta geplerden bir işki yağız kop koydum dep oğlum can. Oldu da bir maşın yok telefon oynayıp kendiki maşınların bütün tosu etti dep başa dedi
1: o. Bu şey diğerli katmaşından yukarı pelli mezgilde hem de aşında mana alıgan bu o maşı sel uzak demilip üzünü koyu etken bir sumu maşı neydi mey. Şunda bir damaz bu maydı esli.
0: Sertem kırarın kalı güç ögür hansına mukafatını memti bana efendim beğen koy.
1: Beğen koy. Numurun evet vettim hazır. Çok evet vettim. Ben maşının gıymı da hazır.
0: Aksudu ki Sertem kırarın oranın Seyfu Guangchang'da.
1: He, Seyfu.
0: Seyfu Guangchang.
1: He, Seyfu Guangchang'da. Birinci yol Canop'tan Şimal'a. Hey. Bu kanda o getti. Şinfu. Ma uçurunuzu bir tahrile basak.
0: Abi gel kıtma ala bakalım.
4: Doktor şu yazgan makalınız yezgilik münasat çıkıyorsa.
0: He bayağı gip gene.
4: Doktor şu mal doktor mu ya dinsan doktor mu? Mal doktor sen şu doğru olsun can. Bir daş bir gün yetti gitse dinsan kuvar. Bir daş.
0: Bir de yetti gitse işte.
1: Bir de yetti gitse bilsem bol değil. Onda acık sana sıfırla evlen minan imişim deydi. Hazırmış hızmaya çıkın pekat işilt bakımdınız mı? Ondan usulik sallanı.
0: Ozu da kota hesapla. Telefon kılgan tutsu bazı
1: Şu özünüz maaşınızı özünüz tutmayı siz değil. Uddulu yüdüklerinin kartı kırdı.
0: Çavuşlar kırsı telefon kıldı bana. He. Ben çavuşluk maçbul etsem maçbul kaytır torma da işte. Torma da bana. Süç ve yollur yollar ravan diye avuçlarını şireli evet tuttu. Çin'e yollurdu maşallah sel köp diye avuçlarını Ömerce evet tuttu. Bunu onun ben dep koydum. Yüz koyun usudaki pullava sonra. Onu asudaki üzerine hesaplı al dep. Açtık.
1: Şöyle Zoya'ya da bu şuraya yollup durmuna. 3 yıldım bu ya atallar yığınlığı basam hem de anlaydığın gibim. Hep de ahırda balanların yakışı baş kurunla. Hep de ahırda belki özünü koyu etmişsin. Hep de ahırda yakışı muhabbık uğrulaştırınla. Hep de ahırda belki oynayıp yürüp gitmişsin. Degende aşındaklı geplemez mi ben? Anlaydığını.
0: Vay zor ya da hadi yapın ha. Oy 30 sekunda demeptim ya. Hala hala orada gel gel hala. Lekin balıklı ha balla mı? Siz küçük vaktiniz kanda attınız bilem siz. Özünüzün küçük vakti ne? Esle pekin ama da.
1: Siz kanda oynaydınız degende.
0: Sizge kündü de hep de ahırtı o şu vakti.
1: Her vakitte nefis dep mi?
0: He. Tut ya avcı olsun.
2: Salam, özürlər, Şəngül, yaxşı məqəs qədini yol qəvrək. Qutu məndənin alıbəyim, qəncağın qutu qağa arıqsan, məsələ qıraz kət, bəkən an çox

0: Hey, rahmat
1: Ma'qul.
0: sizga. Bu xalchamni uchura qarsak, vetay nalu qo'shilni ishda mashallah ko'p, lekin alayda do'stlik shu vaqtda uchur berib tur. Rahmat sizga, juma.
1: Meydan uchudim, ma yen xo'cha zangi manganda ma yo'llarni bo'lib ketdi. Ey, mama, mama ishlar qo'y. İşte azroq men bidirab qo'yinglar deb oldim machinjiqga, unda dedim ana.
0: Ma u don yuchingdaydi, men bugun uzamchi bir to'p to'p qo'shdim deb o'ylayman ish qilib. Men vaqt sanglam buldu bugun.
1: Nimaga?
0: Men yo'lda qistanchilik paydo qilmay deb uyda jimmit yotdim, jibo ko'rayotman men deb shunda deydi, juma.
1: He.
0: Bu odatki to'p emas ekan bu.
2: Allah falan her eserle yaptığım ve maddi yanlarla kursun. O sürücen ak kuyugan kettire olsun bir şey. Zaman oldu. Yüren de okundu.
1: Ya aşağıya bir apır perdiğim bana esvatta şunu apır perkeli ketken. Ne oldu ki kelami ki? Aldık mı efendim?
3: Ya maşı apır dostlar da aldığın adı bir maşın mı mıgan iken bir mamman kucak kesecek seni ha. Yaman girelim sürücen söz. Boşengansa, kemiğe boşengansa, maşinin çeyinimizde tüy tüyüsün gibi bir gecim ağabeyin öyle sıkıntısın.
1: Tatılmayı gerekli ve bu oldu ben. Nükümlerdi, hiç nükümmayım edem de, benim dede.
0: Ben bugün anlık için, ben bugün dem aldım de şimdi dedi.
1: Bugün mü?
0: He.
1: Yok, ben bugün tuluk anlayım he. Onun da ki hatırlayma diken gep bu bu. Siz okumayın siz oldu.
0: Deve yen imle diken ama diken gep bu he. Bir oylusunuz.
1: Hepsinden 5 yıl vazif yap toştuğa bağlı de. Anda kımaydı. Anda kımaydı o.
0: Anda kımaydı.
1: Bayağım
0: ciddi o. Anda kılık adam da koymaydı onu.
1: Şu. Abdurrahim'cin.
0: Makul buldu rahmet. Esencan atışına uçuyor ya. Esencan taksiyle uçuyor akarsa garibayla makulçan en zantara karap mağa yönüş. Maşallah köp. Ürümçü bükette adamla mu köpken dike maşını yokken cümü? Daydı.
1: Cücüşen suyda oldu maşallah bek köpke bek tozulup gitti yerli de makul.
0: Şakircan'dan uçuyorlar karsa karmayı nen koy götürmek yok ki şerakten garip kanda da o bılgalla bir uçur bir gittin la daydı o.
1: Yok şey.
3: Taşımır şaşımırdan aldı koşun ya artık kınavı.
1: Taşımır şaşımırdan aldı
0: rahmet. Sayıli sen o bir körük koşun işte yollar avan diye uçurun kitap eve atıptı. Rahmet.
1: Andın mı şu memo 15 yaş vaktimde 15 gün okup. Şivay Khan mı şu hoca nazan taraf karap manga yönüştü maşallah bek köpken. Ürümçü vokzalda adam bek köp. Lakin taksi yok ki acıma adam. Esencan taksi uçur yollaptı.
0: Kıday bir anı uçur akarsak Altaylı Gavca Şimal Canop yönel işte. Şimdi malkı şişe çıkış yığızı yaman tosulup kette deydi cümü.
1: Buldum akıl.
0: Zoya adam Altay mı dike?
4: Beijing vakti saat 10.
1: Hacep yakışı demek istedim ben.
0: Ya demek ki biz şu anda basınız ondan demap kilsiz ki Altay'a basınız yakışı. Malı varmış şunda ondan vakti Altay'ın ki. Yakışı siz demağın spuğan dikin sıkı vakalten hoş bulduk ha?
1: He şu.
0: Hoş bulduk ha.
1: Beyli. Sizin o zaman kim kaldı ya demem.
0: Demaz yakışı ya. Demilin yakışı demip kilancı mı?
1: Sayı aydınız kınalık olsun. Sırınız olmuştuk olsun.
0: Altta yemde ma 5'ten 16 kere temperatür ahvali cümü. Sen çapan ki yola size.
1: Ya katı azı soğuttu daha yaşları yaş vakti kemedi de konuda soğuttu daha vakti kemedi.
0: Oğuş ya.
1: Soğutmaya da hazır. Şenkhan Allu yolla koşlanıyor yolla ravan kedi gavuşun temkin tor taksiye vetip azırak ele anlayılırız.
0: Şınaklı ile.
1: Azırak ele anlayılır. Davay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
5: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
5: Ha?
1: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağan tem, nenin hızdı mı alay?
5: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
6: Ürümçidik Avat Bazar Şincan Halkara Çoğun Bazarı'nın yeni gelişkan Ayas Restoranı, haydedin bizde azadı muhiti aşpazanın köyün koyup tayarlığa meldik tağımları, etraflık mulazımeti bilen heri dağlarını kızgın karçaldı. Toy çaylarını ütküsünüz, itibarlık pahalı yatırma. Telefon 193-99-80-67-84. Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarı selindi. Putunun eğizini assanızla mukapatlık pahalı yatkı katnış alaysız. Brazlid'in keltürülgen Kuala'na koştular. Feyka işçimliğini içsiniz. 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
7: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarının işlenen devletin işlep çıkarış keşfiyat patiye tokuğa erişken Arman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet oluklaydısınız Arman kuvvet halkının için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman kuvvet halkını. Patiye numarı ZL 2021 11 3047 6. Şinjan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakti.

0: Qadirlik dostlar, anglayotgan olar aytganlik yo'llaringizni bilsam ra programmasi.
1: Programımızda mı şu Ahmerwayt unzu altını kollab kilovatkan istimalçılar minnettarlık bildiriş ve istimalçılarına sağlamlık için devamlı tırışmatkan Ahmerwayt unzu altı alayı talep kılgan.
0: Şunu hak kılgan.
1: Şincan'daki en isil temlizde yürüştük pahaliyetimizin katlaşkını olsa sertem kroren kaligücü gürkansı. Mukabatını Mertim'in efendim verdik mi? Mertim'in efendim verip sertem kroren kaligücü gürkansı. Aksu'da korunu Seyfu Guangchang'da dep koşup koysak ki.
0: Şuna bilsek buldu.
1: Bilu aldım ben o Seyfu Guangchang. Aksu'da Seyfu Guangchang'da kim? Ürümçü'de davan yolu.
0: Birisi aşağıda davan şimali yol aşı tarafta, yani birisi nan Huguangchang'da. Yani birisi ne dedi, o Pütay depti o.
1: Pütay depti o. Pütay depti o. Pütay depti o. Programımızda yine şu Abdumobil Kulübü faaliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken tulunuzda tecaydıgan Molly Grin Abdullar var. Molly Grin'in numarı 13-59-75-75. Molly Grin'in mukafat uyumunu bugün ya birimiz ya bemeğimiz.
0: Birli.
1: Ha, birimiz. Ах кептан овчор моллигин.
2: Ол жидин юл хавре. Тарахия турайны шантонгызда. Башкеп тартышып.
1: Йожинга юл яны мышы Саншханзы карапманга юл иште бек тозлуп кетипти деген овчорны арзгүл аватыпты. Арзгүл рахмат.
0: Мақул, мау дон ючиңме дейди. Эй, хаммалар юлды кыстанчылык пайда кылмай, мен түштен кийин ишке чыкма. Şu vakit ben abdolsum koltasağlamam da abdolsuzka. Ha bekle azan aral işki koy ha işki koy dedim. Kaçıncı yol abdolsuz neydeyiz şunu akılıp? 61 numa? 10. yol mu ya?
1: Şunfu koyardın ki aldıdın tenterbiye yolu kırgen tem körük tereptik karap manga yolun işte bek tozluk gitti. Maşallah köp diye avuçan ender evet bu.
0: Arfa'da baba muşur yol yaptı. Bugün yeni hizmet 4. ayının yeni maşinsini kolumga ilip sayet şirketik iş korulaştı. Mazır maşinini yudurup bulup taş korgan karap yolu çıkmayan. Şunda ayacan bir kılcımı mı? Ayacan turmaya iş kılıp hazır ayacanım kanda ifadeleş bulmadım. Şunsla muşur yol yaptı mı dedi Arfa'da baba. Sayet maşin saydaydı gan buktu.
1: Yani bir aydın ki, iki aydın ki, yani devamlı muşkul alette, hayacan alette, turalışınızda ümit kılmış. Abdülkerim efendim.
3: Harman küsün çok çıkardı, maşını köp.
1: Bir aydın ki, siyahatınız bir anla bakılı ya.
0: Aşı bir yeri beri vermişsiniz, o zirikmezsiniz hem de. Bir yeri beri verirdiğin aşı, taşkorgan kılıp alsanız bu yıl yazı içi. Akırı bir paşa abdubustum çüşkünüz kemeydiğen bu kılarsız mı he? Şimdi Fukhuayyan'ın aldığının tetterbiye yolu kırgen dedim. Körük terap karap mağa yolun işbek tosluptu deydi Ender.
1: Ma kaşkanın ki yibavka ke. Davalın iş kartı çö. Aşını ma ürümçüdü mü tuluklap icagil bulamdı o dep sorap. Kaşkanın olsa kaşkadikin ürümçüdü yibavkanı tuluklap icagil bulam. Bulmaydı
0: he? Yibavkanı becirgil bulmaydı o deyimi.
1: Anlaşma bir de baksın he?
0: Kimlik Bulat'ti. Şunu ola Şavukay Muşur yollaptı. Bugün benim Gulcudaki layıkım 3. 4. imtihan bir yerdi o. Yakşı bir beson, bana bir dep koymam sile bir ütüp kesin cümle. Benim layıkım

0: qilib to'y qilishdan oldida kinishkalarni ilib bunday bir kasunani yaxshisi deb shovqiy shuni deydiku
1: siz o'tabda ketdiq odam kasiz g'ay
0: ay bu hozir to'y qilishdan oldida shundoq tekshiryapmizlar bu yerda maktab bitirish guvonamisi
1: degandekmi
0: sho'pirlik kinishkan bormi degandek
1: ma gapni urani obdan diqqat qiling bugun meni loyiqim uchinchi turda imtihon berdi yaxshi bir tilaklar bo'lsin deb qo'ysanglar ha bir o'tkazsa deb deganda oho voy kichkina ekan g'ay bu opirib qo'yibdi ekanda aytyapsiz o'syotmiz aytyapsiz
0: to'ydan burun oldin nimani yeyapsan man to'ydan keyin uni imtihon berdi deb so'rab yumayman degan gap bu
1: o'tabdi ketibdi hozir
0: ey bejirgil bo'ludi deydi juma yibokan bejirgil bo'ludi to'liqlab bejirgil bo'ludi deydi naga berib bejirgil bo'ludi desa bejirgil bo'lsa mana shuni bir iniq deb bering a yibojuga boramda
1: Leyungan qorqoq yoqur soyatda sholaymiş Sanfangodun Gautiyazan taraf qarapman qanda mashinalar bek ko'p kadi uchun Farg'ona avat.
0: Dongfang yo'li qo'yishganda yo'llar ravon degan uchun Mahmudcha avatdi. Xotan shahri ichidagi shu Dabozadin Dabozadagi qizil chiroq mashinalar az yo'llar ravon deydi Muxtarjondan uchoray. Ay rahmat sizga.
1: Tog'dan tushgan
2: yo'l. Sizlar o'zingiz yo'l qavri tarqaylanma ma'vo yuzingga ko'rsin uchib.
1: Ha.
2: Shuntir mag'andiki mashinalar to'sib ketdi biroq to'xtab. Uyadı bir iki maçın sürpriz tutu oturdu ama halen daha bilen tank basan bey. Uyadı üç ketken dikeni yani bir iki yüz metre etilip etti kendinden yine tutak.
1: Abi bankı verip bicirdik ya yemin de sahibiz ki bankı verip bicirdik ya siz anlayıcımız cümle
0: alırız. Aşı üstüde karsanız biraz kayısı bankı tabi şu yayık barı dudap şuna dap bulun.
1: Kayısı bankına olsa şu bankı basan birden bicir perde.
0: Hayır rahmet sizler ya cümle dostlar. Yangu an yağcının ki aldı. Telefon numarını tapkıl bulamam ama Gülsüm Aygı gerekken tok Almas Aynakçılık'ın telefon numarı.
1: Anlayışladı bana bir Kayxo inxon qvar doy dötla deb ma'qul ma'qul. Yangvon yojuniki oldi yojinga qarapmanqa yo'nishda bek egir to'silib ketdi yerga uchun shoya vatibdi.
0: Yojinga ko'rikdan o'tib kelsa yo'llar bek ravon degan uchurni Abdulijon avatibdi. Juma qaysi bankidan bo'lsa shu bankidan bo'ldi bo'lmasa deb Ahmadjon ma uchuringizning keyni. Bo'lmasa boshqa banklardimi bo'lib berdi deydi. Bo'lib berdi debdi qo.
1: Ey ach qaysi bankidan olsa yak basin juma yana.
0: Ha bo'lmay qilibdi ha.
1: Sünügün bir maşın yeğen maşını ağan dem dep. Mem tümle efendim uçur yollap da. Mübarek olsun.
0: Mehmet Can.
1: Abdoğlu'nu bir almıştır uyutay dep. Molli girin karap mağdım kararla. Mümkün olsa mükafat. Ya onu takımaydı be. Bir ayak ettim bir. Ha yüzünüz almıştırıp kilin ha. Mem tümle efendim.
0: Bu da aşına kısınız kilin ayak ettim bir.
1: Aşak kılaylı ha.
0: Mehmet Can şavukaya kızık mı? Her bir şahit birden muhabbet var dek. Hulca deki layığım dep. Gep gidip duğu. Onda demey layığımla dis bulduğun değil mi? Dep Mehmet Can. Oho, az gap degen yirip ustuhan göçleri aşırı bir kıl anlayısılarken cümlemme. Çançın yolu şimaldın, Canıpka Kaşka yol taraf karapmağa yolunuş pek eğir tosluş ba deydi. Mesum Can, rahmet.
1: Yocun geydi, maşallah, bek köpke, diye avuçların, bek rependim hemen atıp da. Tordum tuhla bir cegil oldu, tordu tuhla bir cegilse azırak vakit geri demez mi azdırma, işe tınağı işken. Bir iplam aç, bankı tuhla bir kolu iplam, kesin.
0: Nurelli Can, 2023'ndeki tuhluk diyen ma. Maşından birini alğan, ikinci qol, sına qaydaş, içində qışıl çıraqları yığıb olub maşın satqıçıq dedim. 4-cü günə maşını toqqaçılay desəm, toqqaçılanmay satqıçı ilə əlaqələşdim. Satqıçımı qışımğa gəldi. 4-5 çuğluyancə almaşdırdıq. Yəni ötmədi şunun bilan maşını qaytırman deyib maşını qaytırıb bədim. Əmdi məqsəd kəsək, maşınını oğunışdıb qoyub çoğ məsələ yoxkən maşınını haydan deyib zolavatdı. Mən unmadım. Şunun bilan pulumu qaytırıb bəgil unmatdı. Qandaq qısam bula deydi Nurəllican.
1: Toqtan barmı?
0: Toxtam bağım deyirəz ara
1: ola. Aç toxtam da səs qıb durublam.
0: Hə.
1: Əz qısınız buldu.
0: Hə.
1: Nə oldu əz qıb qasınız dəfə.
0: Səl təxə yığır bu kit qalam deyə
1: qarışdırıb yığır qarışdırıb qaçdadan bir qədəm telefon qıb əskərtib qoyun. Ba pulum nə vaxta qaytarıb verənlər bu gün qaytarıb verənlər. Mən o maşını almayma çatığı var ki o maşının. Eyni vaxt mən satqan vaxtda o maşını Ayt omdan maşın deb degandinglar, lekin amda to'q qochilib bo'lmasa, keyin yana chatiq chiqdi. Men xotirjam bo'lmadim, u maşını olmayman deb meni bir askar tweetib, undan keyin qachon qaytarib bersizlar deb. Qaytarib bermaymiz deb qalsa, unda bo'lsa silim xopinmanglar mendan. Ulamdagi to'xtamga asosan arz qilmadim deb. Navod siz arz qilib qolsangiz, ulamda bir avtomobil, ikkinchi qo'l avtomobil sotish o'rindiki ikkinchi qo'l avtomobil sotish ikkinchi qo'l deb aytibdi-ku?
0: Ha, ikkinchi qo'lga
1: ishga. Ha, ashda bir shirkat o'qib qolsa, yoki bo'lmasa shaxs o'qib qolsa, o'xshash. Aj mashina 100 ming ko'y qolgan bo'lsa, 300 ming ko'y. 3 chessa.
0: 3 chessa.
1: Aj mashina ayni vaqtda sotib olgan

0: Üç yaş sı bu içe tölen bir daha çıkıp.
1: Şimdi aşkı.
0: Kendi ağzı ya okuduğunuz hazır he.
1: Ha.
0: Müştaş.
1: Şehrizat ne uşuyor akarsak ten terbiye yolduk ki izgilik bankası basın. Belki tik bir cirp yerdik ya bizden uyduk ilan ama aşağıya da bir cirgen. 15 minut için bir cirp buldum ben deydi. Yiba kartıncı mı? Ten terbiye yolduk ki izgilik bankası basın deydi. Belki tiz bir cirgil bulduk ya deydi. Andan Almas Enekçilik'in telefon numarını bulduğun dostlar olsa bir uçur bir vesala. Cudin
0: Cudin.
1: pifa tarafı yollar avan diye uçurunu tapşırıp aldık ha.
0: Toktan ba
1: Toktan
0: altıncanın
1: deydi.
0: ahırda kaytırıp vermen dep durup aldı. Bu maydun da olsa. Altıncanın ahır kaytırıp versen zonmaydı. Bugün ya ette ama iki günün işini kılın. Dep inikten hazır. Çönür hali. Bu mısın erz kılma dep de.
1: Mahmutcan
0: Siz
1: evet
0: nak
1: ki
0: vegan
1: nasıl?
0: pultusa o. Altıncaydı verim diskanda oldu.
1: Şu an nasıl?
0: Altıncanın ahır biren vermem de o. Kendini sürmen cuma.
1: Almas Aynakçılık'ın numurgu değmeni Mahmutcan siz evet ki nasıl? Gülsümay evet koyduk cuma ve işiniz karan ha?
0: Roşengül yakışım siz. Muşu iki
1: Yakşı.
0: gündüm beri sizlerinki yurtka, kumulga, komandorup kıkı bakan tem. Birinci katın bir yerişim tem mi? Bir kumulga. Kumul yüzeye bek çıraylık yurtke. Oltulluk köçü dediğe yerler varken. Kudde Kaşkan'ınki Xombazırı digendek aşta çıraylıkken. Dikken bir işmiş. Koçaptuz baldur toktap getirdik. Taksi tuz şişel. Taksi lamsal. Vay ula
1: Asa.
0: piyadmağında. O keş
1: Piyadlanmayla.
0: vaktlarım onda keş onda o karan çıkken sırtlar yümeyd bulu baldur lan öyü künülen tanlam öyleri kirvelip lan bunda lan baldur uklaydan den. Siz Ekrem Ürümcü'den bakan mı? Onda olsun çünkü baldur öyü. Hatta
1: Lakin
0: nanlı mı yüzü yüzüne tunur yakıt bir meyadı birden tunur va.
1: Baldur uklaydığını raz.
0: Baldur
1: Baldur
0: öyü kip
1: uklaydı.
0: gitti de uya Abdüz'ün keş mandırıp koygan bile mi çıkıdı adam yok şuna onda.
1: Saadet bir şey yaptık. Hem de keşke tamak yavatkan vakitlerde ula bezi uklay gidişleri bayağı.
0: Kulap oldu hem de.
1: Uklaydı. Asıl sen sırtlayacak yümeydi.
0: O sırtı kaşkanladım ki tamak yemeydi. Bu da aşkanların test tapkan ses.
1: Maşinsi.
0: Öyle
1: Özürüm
0: tamak
1: ama maşinsi
0: gitmeydi.
1: bayağı maşinaydı. Taksiler az az.
0: He.
1: Abdübuslarının baldırı toktaydığını onu dikkat kımaptı Melik'in.
0: Ayda.
1: Taksiler az az he.
0: O kıvakçaydısı mı çıkmışsa onun baldırı toktu etmeyi o. Üyük gitti de o.
1: Aslında sen uydun tala cık cık gitmeyi de belki zorur ciddi işi olmuş.
0: Lagaylam, lagaylap yemeydi aslında.
1: Yemeydi aslında sen he. Aslında garak şüphe.
0: Onda iş bakır aldı.
1: Altınlık pek çıraylı hoket altın koçu seyiriz. Birip sizde aşağıya he. Aş etrafta mıyan kılıcık sayıya doğruları var tuluk görüp gelin.
0: He baldı. Çokum sonramızda kinişkisi bağ mı, Ali Mektep okuam mı, ya ki... Dört kutun
1: ip kasam.
0: Kasam.
1: Ailen terakki kıldır kulunmayı dedik yudunuz mu? Dedim ki ben aş tuluk soraydık ya de. Şahane.
0: Bu ket de bu valla Azer.
1: Hı? O şuna o gitti bu.
2: 16 dörtlü mektepli dönlerle parapmanğa gününle şeması satmış bir maşın çıktı.
0: Bu oldu Cavlan çorunuz.
3: Ey bu şişan kızı anlamadan geçtim bir çıktı ya bu top maşın sıkı tek anca top çunuk olup bomba kalsın. Ben bir de uzuyor ne kalsın ama çatak çıkıyor geldim ama o anlamadan bir yanlış tepkem var o.
0: Belki mi ya şu baş tarafı buzulup kaldı mı o top geçişi de gayetçe. Onunki bataryaları da mesela görmez ya ki diyenler o benimki. Aşağıda bir öyle ki kogdaş altı tur verip açta tok ötküzmeye geç var mı o digendek. Çünkü açta iş başka bir meselesi var ki. Yani bu masanın başında o şapaydı ili bir randısı mı? Karşı tarafın o köylü bir kıl bu kaldı da ha? Müştah ki. Bu şu işkice akım otalanın baş, katına saksalarımız başkırmadı de. Bugün Beycan Beyli o taraftan Yimbinlu köyrük tarafı 3 tane moto Bilişip gitip de o Söret
1: Bersişip
0: gitip de o Söret 120 150 Özgetkinlik hem su
1: Ama 70-80'de manga Töpü de adam var mı ya ki Motta üzülmeye vatam da Dikerek aşında uçkan da git var da
0: Hiç valla valla
1: Biz bunu mu inkas kavatımız
0: Katlan sakçılarımız mı Tertip sevatı da bu işlerine Elikin şu Atan Allah'ıma valla bir terbiye vereyli Biz de bu küçük vaktimizde işte Nukultu ya moto O motonu kakırt minip çoğu.
1: Burası bu ilgi bulup oğul Allah'ın iki sel çoğunluğun dikildi bir 14-15 kirgen dikildi. Şunda moto maşın acayip bir heves kozguldukken de bu lan iki.
0: Aynen ki.
1: Şunu lan aşı öydükiler bilip bilmeyen akvalası da kaçıp gitti dağın. Heydep gitti dağın. Üye bir yer gitti dağın. Şunda akvalası
0: Şu vakit sulap kaka vaktin paylanıp dur moto sulap
1: kaç
0: gitti.
1: Moto sulap kaç gitti dağın. Mini vap başında. O ballağın ama belki maşını kırak bir akvalası bu vatkan buluşu mümkün. Ama atallah bir
0: Yaş terbiye veriyorum la bir hatalık terbiyesin çok bir hatalık terbiyesin veriyorum. İşkiden mini velip digenden va aksa vallahi digenden açtım hani ki. Bir birden çıraylık vallahi aylık karşınız çıraylık yaş vallahi.

0: bir Rumut Xanov aka. Vallahi bu yerdan toksikli ticari chiqib, uşaq va qalan sadır qilib qaçıp ketdi. Bu şundaq orunumu. Boldu, iniq orunu dep yiringa badamandan da ne derek. Ya, yazım şekildem evesiniz, biz bu iş ne, biz hazır, he?
1: Ne mavu, mebi ya, uçur yollaptı da oyunda. Akşam geç işte gittim ben, şunda okulum varmış tapta. Hele ki avaz olan, anlap cibor olanı körüp, şimdi olan.
0: Uykam içilip ininki.
1: Uykuya mahtım, uykam buzdan olan demde misin?
0: Kaşkadaki sertemdeki yeni bir sütü ama ihtipak yolda. Bir şey, Şinhua kitap kuansından bekinde. Dep, Ahmetcan dep yeripti, makul. Aksu diki, Sayfu Guangchang'da. Kuatım, yardım da kaldı. Мен хуа көчсе, не румут қылы сәбәбіден қош елін іште бәк тосылып кетті, көпчілік ойлынып меңла, деп Ахметжан өй сатым деген чо?
1: Ә, ой, Ахметжан.
0: Өй сатыға Ахметжан.
1: Өй сатылған, өй че Ахметжан.
0: Өй, сіздің қосқыңыз жоғына кетті?
1: Не?
0: Қосқы.
1: Aşkım kocam kocam gördünüz. Ahmetcan uçur yolusu kosmos yoğunap kitipte semirip kitipsiz kitipsiz de peşinde.
0: Ya birinin aldı kökentim ha şöbecan kızartırak şu.
1: Oy Ahmetcan mı yavaş çoğul dem semirdi yoğunay demdi.
0: Yok meslen tekşi semirdi Allah vakken. Bu Ahmetcan'ı koskulam çıkırken kağa yer uğruk peti şöpeti.
1: Kosam köpü çıkma ya öğüs etişler yandı.
0: Tuğun hem de bu undak semeye geldi semeye mancuma bir kılıp kaldıkken siz.
1: Әрді асаса ашық қосақтың сәмірі әйсілі ғой.
0: Ұдақты, ұштағы уақытта тұп қолының кәйіне тұтып, мұндақ сұрттырып кетті, мұндақ.
1: Ажында тұрды тұғыра.
0: Мұндақ, мұндақ сұрттырып кетті, мұндақ тұрды кен. Ады, пидиыңыз
1: сәл үстіндәрек бағлаңыз,
0: сіз бәк, пәка бағлайдыкен сіз жұма
1: пидиыңыз. Cingli yemez mi?
0: Siz ne diyorsunuz 15 bin dosyalı tügeydi kusunuz ki neyse.
1: Bu da çarşılarım karancı mı? Kusunuz
0: karancı mı? Komuz sen de işte tüyep gitip kapas yeni digenini yeni dep yeni digenini yeni dep aşağıdı ço. Aşağıdı. Kusunuz ne cık olsa ama kaytılmayı öteleysiz dersin.
1: Hazır Nurgun şagirdler var cımı. Aş kusak diken bilinmi ki tan aş sen bir ketken aş ço emmisi.
0: Ne de bilin buldu bu.
1: Әй, тәжірібе әміз, тәжірібе әш.
0: Вай, ақа.
1: Сөзіс болды.
0: Обырнығы бір кіріп көз шықсадам кішілейді о, нәй тәжірі болды о. Білмемес о.
1: Өзі сетіше әтқіл білімлік өкеттемш 5-6 елінің яқы сұнда деген білән?
0: Уйен қанчек білім болу керек өлті, оның сасылы болған емі оды.
1: Ой, керек олды деген өшіржан.
0: Қанчек білім кетті оныңға.
1: Ой, бір адамны деген ұнда қалысын өткіріп, бір әшкіміл, бір әмілің қажылтып, өй алғызмақ деген адет кішемес о.
0: Aldık adam, ama dediğiniz mi aldı akıran? Almaydık adam, o al dep, bağla koysanız mı almaydı öyge? Kaçıp çıktı da. 16. otların ki aldı da bir diyen donça, tört malı benim yaptı karanla dep, ben ona benden muhtarı yollap da, hiiiş kılıp.
1: Ey!
0: Biz bir vakitte işte, cöndadımızın ki etiği, altımız mingen tak.
1: Atkan?
0: Hı.
1: Aşağı uşak mıttınla altıyla patkodak?
0: He. Fezullah aldığı beni verip, Ya ne var ya bizden? Peygamberler aldığı beni verip, sonra at usap geçip ki erik Berlin kenti ay boyundan seyirip üstten gülü çıkartken.
1: Sizin aşında ögüzden çıkartken, attın çıkartken şimdi aşılarınız belki
0: çıkartken. Ben hemen o Peygamberler çıkartken de var.
1: Azır kan da kırak Peygamberler aşıları. Yakşı mı? Ondan git paramda.
0: İşleri yakşı onun ki. Şu buyuyorsun mu dedi ya onu.
1: Baş çık gitip dedi he. Başçılar be.
0: Esneme.
2: O gizliyordunuz 20-30'lının paydasından memnun sevirsin he o sıcak ha.
1: Siz öyle cuan şok öncelik paydalanma atan siz? Ama Şahmet Can bile hemkarla sanla buldu değil siz aslı. Aslime. Boşurcan siz burada öğrenmem siz deydi cuman. Siz öğreniş teklif kıldı.
0: Ma 2013 yılı minin hoşlamdın kim oğlum okunda moto set verip başta kara meyde başta bir iş boğan ballağı beh yakış terbiye yaklaylı dep bir vakan dep de cuman. Atış pamır yolları koşlanıyor yollar avan ki diye uçurun ibo atış evet bu.
1: Mau. Eyh ben bugün moto bilen Şizan'a. Ben hiç tayarlı kılı ötme deydi
0: Moto minip Şizan'a var mı?
1: O sizi kespiniz mi? Ya ki özünüzün kızıkış bile mağayı dağıtam siz ya ki kandak.
0: Şu, bu da vaktiniz olsa, bulunuz olsa. İşte bir aylanlığınız olsa. Bir katarlık dikkat kılın hamsi. Açma. Bulağı bek dikkat kımağın da ondaki. Alırmaydı.
1: Kesbi resmi tayarlıkları
0: onun üstü gelip mağdığa

0: Hesap uzun boğandı ki naat pilallık demal nerede demalımız nerede toktayımız kançılık sürat tamamımız hem bir hatalıkını birinci oran koyup koyup durup onun iki mağdu bula Kudret efendim çoruz
1: Yüken, bu güzel kar. Üyü satılan kaç seviye getirdik.
0: Seviye gitti
1: Ha,
0: ki
1: birkaç bak şükürler üyü satılan bir kim getirgen. Sözler sözler, o üyünle almışam kudu hazır. Bu maydan ben kıvırtıcı bu. Benimki de bir kettin ha, kettin ama.
2: Biraz.
1: Zahın seviye getirdi üyü satılan.
2: Ağız iteleydim daha bir kürpa kaçıyor da bak ademle ağız iteleydim Şahmetcan.
0: Şunda künç meydana öyle gümden ha.
2: Vay
0: şu da de künçümüz yaşı karamış.
2: Tesirler.
0: Yetince aylar künçüp kes kanda uyup gitsiz ha de.
2: İş kılıp biraz tecrüb gitti.
0: Garbi çok körük, garipten şarkı tostuş bize eğer. Ben motodun yıkılıp gitip, sol putum ne? 16
2: yıp
0: tükken moto aydı güçe. İşinim bulmayı kendim doldurgan mı ben? Moto edge adam işte bu moto kendi otağın
2: siz. Şunda moto üşük ettim hazır moto mingelen köysem Alip Mahmet edi Şirali. Bek üşük gitti.
0: Ben 32 yaş kırdım 67 kilo kelime deydi. Bek uruk o.
2: Ne?
0: Uruk ha?
2: Sen uruk 32 yaş adet 30'un aşkan dikin sen 80. Boyunuzun igizliği çürüz. Boyunun igizliği gibi bağlık buldu bezde. Yalnızca yol koşuyun işte yollar hemen diye uçurun Ekberci'ne evvel tuttu. Cuma rahmet sizge.
0: Ayırdırım tez süre tükülü, ayırdırım karıp manganda Musa'yı çandım başlayıp dostluş bakken Dikav çırını Seyfa ve tıptı, rahmet Seyfa.
2: Aha kul buldu, rahmet.
0: Yeni karsak. Ben bir Navay ustamız deydi. Bek muhim dedi, Ekber efendi bir Navay ustam lazım ki, Navay. Bir nayakıt galla, bağ mı? Bop kalsan.
2: Nayak alaydı galla.
0: 135, 65, 88, 43, 40 diken numarayı telefon kılıp. Maaşlarla sana bulduk ki. Guangming yolları koşuyordun işte yollar avan kerge avuçlarını Abdüveli'ye vertipti. Ma üç maşını sokulupti. Kays yol belki bu Obul Kasım efendi.
2: Mahmutcan ben uçur versem de uçurcan kam koymaydı ki. Mine uçurum da üç bağımı da bir uçurulan yolla gitip siz.
0: Şarkı aylamı ki
2: ne bu? Biz ama karayla cümle uçurularımız bir karayla.
0: Şarkı aylamı ki. Şarkı aylamı da bir üç maşına. Bak koşum çoğulun asas yolu çıkıdığı yerde şu yerde sürkülüptü.
2: Guangming yolu koşuyorsun işte Ravan diye uçuran Abdüveli'ye verdik dur. Rahmet sizge Abdüveli'ye. Anne Memteli efendim neydi o çoğun körük yaman tosluk etti uçuracağım diye uçuran yollap dur. Rahmet sizge.
0: Oldu. Abdurim efendim uçurunuz.
1: 174 vodide yol kaybı. Çünkü yol ya her paydan yolu olsun. Bağlan kutsu yani bas kutsu yani yüzde birinci ot mektabını aldık geldi yolları var.
2: Makul buldu, rahmet.
0: Ahmetcan'ın ertinin ki indin gelem de ögün gelem de sorab yakın.
2: Ahmetcan bilmez mi ki?
0: Demiş ki.
2: Çerçen onda demez mi
0: ki? He, Çerçen de on deydi
2: aslında. On dem de. Kıl ongu gepleri.
0: He.
1: Kaç?
0: Deki sen astı.
2: Az ge, astı mı?
1: Çok görüp, Nimbogan'da, Nimbogan'da, 6 milyon oldu, 7 milyon oldu daha azdı. Mişat kurduksak 10 metre yol mu?
0: Ravan taksiye uçuyoruz.
1: 174 yolu, Şevrema, Şanka yolları, Ravan kene.
0: Oldu. Muhtarcan.
1: Bir yıl yetkede dört yolu sürüp açınma cinsi vendanın aldırana hoş sinisinde ara var çayıp.
0: Buldu makul rahmet. Ma o koruldu yol haberi korulan nift kimya yolları yollar avan tostuş yok dedi. Buldu rahmet.

uçurunlar maçı da ben badaven yolları şunlar aman kendi gel uçuruna alım can evet duruz efendim de uçuru karsak boşanlı oldu maşallah biraz köptürdü o adep uçur bir yerip tarak ben sizge cuma şavukayım ben bu 41 yaş 41 yaş İgiz digin biri 72

0: Şuna uçuru verip de ha.
1: Telefon numarı mı dakika mı lazım kabul kılmadı ki? 138
0: Yok,
1: 1 2 3
0: 30'uncu ustamın numarıydı.
1: Yok mu lazım kabul kılmadı ki? 138 4 tane 9 52 94 138 4 9 52 94 gene. Aş numaralı alakla sana buldu gen. Doğru bir. Didar uçurunuz.
2: 137 yolu çıkıyor. Sağdan canavı bir de koşuyor mu sıra
0: var? Makul buldu.
1: Diginim resmi ki, işki katıma giriş bakan değil mi bu? Şakı edeyim.
0: Aşında ki...
1: Ota perez kantım ben, çok kumaş takı bu dep. Bu musun da bir sigan dağını yıkık etmeyi de ten apırıp, dak. O imtihanı da ütkesin dep onda.
0: Asıl sen 3 yıl, 3 yıldırlı tutup size aldı da ha? Hmm. Ya bu da hem de sel oyunluyup, bunda aldık en az yakışı bir desep.
1: Şu, yine
0: kılış. Özünüzü ne densep?
1: Endi o dansap olamaydı.
0: Başa olam. Hmm.
1: 60 kırgen vakti da dansap olamaydı.
0: Kino ol demek için mi?
1: He 60 kırgen de dansap oldu.
0: Yok ya onda kılmasın.
1: Kıldı.
3: Hayır o sürdüğe bu 32 yerden 40 kilo kiyas eden mi söyler? Yarım dilik eskırdı o bir yerken sana.
1: Mehmet Çavuk Çorons.
4: O sürdüğe yaşımam şu. Hanım kıza doğruluk geçip kaldı.
1: Yok hanım kıza doğruluk yakamadım ben.
4: Oğlan hakiki vaka.
1: Ne mi hanım kıza doğruluk?
4: Benim var idi. O toyuklaştan kaldı da ayağım içinde çıraylı silişken. Zulva turayalı idi. Zulvala. Toyukhan dikillam. Teatr panas toyke emre. Bu ayağım karanlığa hoptur bitir. Ayağım boğma tekrim bor. Tamam yaptım mı? Çakırız bir ay. Ya külüşümüzle döteyler. Ya bir bütünlük kadar ne değişimizi bilenme eser. Turup kaldı. Sultan özümü külüp gitti. Ma ayarla beş kişiden bir iki adam. Sen de kılacağımız emri eder.
1: Ya. Ay Allah hanım kulu. Toy kıpır semir gitti. Bu kadar işken bu.
0: Aşnağı buldu ya. Erlemiş yok. Toy kıpırdaki asasen. Semir işleri bu kalı da azar.
1: Erlem şu. Ya cılanı aldılar yollar avan kere gavçurun lauta evet tuttu. Hiç kılıp dak sağlam mı alette çö? Sağlam mı dak bir şekilde sağlam mı alette tutsak boldu digen gep ko. Sayıyla şimaldın canıpka beş kavet körüktün guanxu körük geyce yollar avan ya uğruklay mı dep? Kesel çıray uğruklamay mı dak bir?
0: Sağlam uğruklaş gerek.
1: Sağlam uğruklap.
0: Yani her kandak bir adamın ki... Kılıp, sağlam uğruklaş pek mühimci mi? Ma o iş kılıp uğruklayman deplu kalıgınca her kıl amallan kullansanlar eskati bulmaydı.
1: Her kandak bir adamın ki yüzü güçlük, yüzünün bedeninin ki ma rezmeri güçlük. Bu normal haltı buldu çoğu. Bazenlerinin ki sel semirip normal, normal haltı kildi. Yine bazenler sen uğruklasa normal haltı kildi. Uğruklasa lobdan dep uğruklap. Hele ki hadidin ziyade uğruklap. Bir kıl esildeki normal altınızdan başkaca babkasınız mı közge bir kıl göründüğün? Bir ya bir kıl o de. Gerçi bunu da burun görüş bakmağa eden bozsanız mı? Da kara bilvağıl oldu ki dedim. Bir ya bir kıl ya ama. Bir de uruk mu simiz mi degen de ki?
0: Sağlam uruklaş.
1: Sağlam. Yani, sağlam mı pek mühimci mi?
0: Sağlam uruklaş gerek hem de. Yani, belki uruk olsa sel...
1: Mağol sertem kırarın kalı göçü göre kansın bir içip gereydiysem yeni bir maşını mal geldiydi o. Yani öyle gibi yerip boğa adam, yani kayıtıp Jodin'i mağdım. Ma Jodin'in ki etrafı şişe yolları koşuş yolunu iştiravan deyip. Mehmet Minka bunu bahsiniz buldu mu hiç bir ertesi de? Biz onunla vakti kalsasın, değil mi?
0: Hoşuna olsa anlık uçlarımız var. Kaç uçurlar bağmışlar bir yetkiz yiteyli mi uçurcan?
1: Şunu aklaydı, Roşengül basın.
0: 5. ayının 16. günü 2026 yıllık Aypao Cungo Teklimakanı Aylınış Halkara Rally Musabıkısının yolu çıkış mürasimi Ürümçi Tiyançan Çoğuncılgısı Sayacılar Mülazmet Merkezi ötküzülüp, bu növetlik Teklimakanı Aylınış Rally Musabıkısının mukaddemesini açtı. Bu növetlik Teklimakanı Aylınış Rally Musabıkısı da Mahirla Ürümçi'den yolu çıkıp, Turpan Şehri Bayınğulun Moğol Abnum Oblastı, Hotan Vilayeti, Kaşkay Vilayeti Katarlıq Caylardan ötüp, 6. ayının 3. günü Aksu Şehri'de toxtaydı. Umumi musabısı 7500 km, bunun içi de alaydı musabıkı bölü 3400 km geldi. 19 günge sözülgen musabıka Teklimakan Aylınış Rally musabıkısı boyunca en uzun musabıka mezgeli rekordunu yaratıldı.
1: Yeni bir uçurba. 5. ayının 16. günü devletimiz öz aldığı tetkik kılıp işlep çıkan 103. numarlık musabıka derecelik benzin Şincan'da resmi işletildi.

0: O dövlətimizdə tunçu türkümdə sənayeləşdirib işləp çıxırılğan 103-cü nömrəlik oktan qımmıtı yoqur bolğan müsabiqə dərəcəlik benzin bulub, dövlət içindəki yoqur iqtidarlıq müsabiqə avtomobillərinin yeqilğumay boşluğunu toldurub, dövlətimizin yoqur dərəcəlik müsabiqə avtomobillərinə işlətildiğan mayını uzaq müddət import qılışqa tayınış vəziyyətinə xatim verdi.
1: 2026-yılı kalıptaşlık lonkısı Şincan dereceden taşkarı futbol birleşme müsabıkısından başlanış müsabıkısı 5. ayının 16. günü keşte ütküzüldü. 30.208 top mestanesi Ürümç Olimpik Tenterbiye Merkezi yığılıp medet verdi. Öz meydanda müsabık oynayan Ürümç komandası baştan ahire Karmay komandası bilen keskin müsabık kılışıp ahire tanış kaptı.
0: Tanış kaptı. Nöz nöz.
1: Nöz nöz tanış kaptı. Şimdi yapıp kaptı. İlki nokta top urmaptı da.
0: Yaxın, nöl tanlasın bu deyirəm.
1: Tanlasın bu deyirəm. Hə, əbəbdi.
0: Yəni bir 5-6 il aşıb futbol müsabiqələrini görürük və sonra tanlasın bu deyirəm.
1: Yəni dəstək müsabiqə. Tanlaşıb qalğan çoxun birisi nəticə alam dikin deyib məndə oylab dikən mən tutmad. Şuna ola Abdunun uçuru qarsaq oyançı tərəfdə yollar ravan deyib uçur bir yerdir. Мен боп топ футболны чоқым толық түшәмесәме бәзі ешқысы жоқ қой
0: бұлар. Мұшы гәп тұрыңыздың да мұштақ гәпләрін деп атқаныңыздың жолшыңыз білем дегенде сіздікі.
1: Білді ә?
0: Ay yolcu aşu musabık olmaz deryalar var aşan nek meydanda taktı plan körü atkan dedim bak o aşın taktı çıkmaz ol. Bir dakika yap atkan az yolcunuz bilen bakan da.
1: Tırladı. Bence bilen mi ki ya?
0: Da bilip kaç köy oldu azaplanan mı ya kendim bula.
1: Yak azaplanmak.
0: Hayat yakında kayıt oyundan mı kendim hayatım.
1: Doğru düşündü, doğru düşündü. Мышы бейбір аны балла доктор қансы нәмірғіч болған арлықта юлла асасын раван кен дейді. Әндәрінің ұқчөрі, ә? Уа, сіздің тек қолдашлық тәкіліп қылды кәші ауқай.
0: Мән онында қадамлай қолдаш омаймын мен, онында сізді қадамлай.
1: Я, сіз қолдаш осыңыз бұла, бұда үйім үй өп қаламы деп мұнда ойла атқан ақшайды үшін.
0: Уа, яқы, сізгі бұл. Шында мен тайырны, ашланы, қолдаш қысыңыз бек әсіз.
1: Пәрхатла, ә?
0: Ә, тайыр, пәрхат. Şu.
1: Azraq elan.
0: Elan anlaydı qaçı var, ha?
1: Oxşaydı.
0: Yana Akbar Qonxuyum sizə oxşar yuvaş ekan deyib kim o?
1: Kim davat edir? O bir qalın davatam da.
2: Üç yataqlıq uy asası kapalı, dört yataqlıq uy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çıqı qabət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke texim uçun. Yataq uyu texim uküp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Dada, yeniden situağın 5 yıllık telefonunuz peyziken o, ekranı mı çönken?
3: Elbette, Şincan Telegraf Şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numara pulu hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
1: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan telgrafını tallan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını telgraf şirketinin ticaret zallarına verip, mesele sorap becer verin.
4: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarının işlenen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyat hukukuna erişken arman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız, arman kuvvet halkını işçim. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, arman kuvvet talkını. Patet numarı ZL2021-11-3047-6.
5: Örümçedik Avat Bazar Şincan Halkara Çoğun Bazarı'nın yeni gelişkan Ayas Restoranı, Haytadın bizde azadı muhiti aşpazanın köyün koyup tayarlığa meldik tağımları, etraflık mulazımeti bilen xeyri dağlarını kızgın karçaldı. Toy çaylarını ütküsünüz, itibarlık faaliyetler var. Telefon 193-99-80-67-84.
2: Üç yataqlıq öy asası kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çıqı qabət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke texim uçun. Yataq uyu texim uküp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon telefon qilib surishtiring. Shinjang Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy cheklash shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-565.
5: Shinjang radio televiziya stansiyasining Slow Shooting Updateining 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
1: Slow Shooting Updateining 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
5: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
1: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
5: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoni qarashtirig'iz tugitiladi.
1: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
5: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
1: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
6: Slow Shooting Updateining 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
7: Mukofotlik Tatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarlik faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
6: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
7: Slow Shooting Updateining 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
5: Jonsi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
7: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Slow Shooting Updateining 6.0 plus nusxasida xohlaganingizni tanlab andisiz mol setib olasiz.
1: Shinjang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning alohida mas'uliyatlarini sotdi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shinjangning alohida mahsulotlarini bir kunibki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
1: Shinjang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
5: Shinjang radio televiziya stansiyasi Slow Shooting Updateining 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari Olma app bozoridan Slow Shooting Updateining tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: Beşinci ayının 19. günü nurgun sayet oranları haksız içi bitildi. Ya ki kreş belirtide yerin baha itibar berildi diye mezmunu sözlep verimiz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, mezmunlarımızdan anlıqash, davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaşqa isilə Veyşen Supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM. Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, programımızın təfsili məzmunlarını sizlərə yetkizishdən avval ən yeni yol əhvalından uçur bir ötəyli. Hazırda özdə 5 yıldız şimali yol qoşumçu yol, yəni 5 yıldız cənubi yoldan Vönçən qərbi yoluğaca cənub şimali yönəlişdə maşınlar biraz köp yürüş asta, sürət 10 ətrafıda. Onundan başqa Yongşun köçüsü qoşumçu yol, Tongarxuandan Şahı Cunluğuca şərq qərb yönəlişdə maşınlar biraz köp, sürət 20 ətrafıda. Andan Şisa yolu kötürülmü körük, Şisa yolu kötürülmü körük çıxış ığızıqca qərb şərq yönəlişdə maşınlar biraz köp yürüş asta, Çilavan cənubi yolu, Xunguanşa yoldan Vönçən qərbi yoluğuca şimal cənub yönəlişdə maşınlar biraz köp yürüş asta, Lüyüşən cənubi yolu, Şinilodan Xınan şərq yoluğuca cənub şimal yönəlişdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Dostlarımız davamlıq özanlar yurbatqa yol biləklərindən yol uçurları bolsa bəsanla buludu. Sizlərin şu uçurlarınla bilən nurğun dostlarımız çıqqa vaxtda yolğa. Yeni liniyalarını pilallab ravan yolla arqılıq uzbamaqçı boğan nişanıqı baralaydı. Sırdaşın uçuru ba, Şenxua cənubi yolu xoş yönüşdə ravan digən uçurunu beribdi. Mavu nurunun avazlı uçuru bakken, qəni nurunun uçurunu alaylı. Rahmet Zühre Tursuncan, Şinfu simlik dostlarımız hemenlerini karşılığımıza.
0: Yine devamlı karsak, ma şükran digen dostumuz deydi hazır. Şinfu Cenubi yolu, Abdumrayolu Halak Doktorhanısının keyni şikidi maşılla ötüret de bulup, yolla tosulup gitip doğu deydi.
1: Onun başka yana Say yolunun Sucu yolu ötüşmü görük bilen, Hına yolu ötüşmü görük ağırlıqıdaki bilekte koş yönlüşte maşılla biraz köp yürüş asta dostlar. Andın, Yişuyanın aldı tarafta mı koş yönlüşte maşılla biraz köp yürüş pek asta. Amalba amivi katnaşını talap birşanlarını tavsiye kılımız. Yeni qaraydıqan bulsaq, Mao Xuanxı yolu, Cungi Doktorxana ətrafıdık yol biləklirdim o. Maşınlar biraz köp yürüş asta. Andın Lungchuan köçüsü, xoş yönlüşdü maşınlar biraz köp yürüş asta. Mao Xinhuanalu, güzel qaşdaşıdın, Muşu Lungchuan köçüsü qarapmanğan yönlüş. Andın Daşimirdin Lungchuan köçüsü qarapmanğan yönlüşdü mu? Maşınlar biraz köp yürüş asta. Nənmindin Daşimin qarapmanğan yönlüşdü mu? Maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar.
0: Onun başqa sayte sürətlik yolu. Xınan kötürmü körüküden Sucuğlu kötürmü körükü kekçe. Sucuğlu kötürmü körüküden Xınan. Yine karşı taraf Xınanlı ol yiyeceği çok kekçe. Abdumumla biraz köpken tosluklu şekval bak yine.
1: Andan Tönceli onun ahvalı karsak muşu Tavuzcan Kızılçırak'ta. Dabızadın Tavuzcan Karapmangan yönlü şundaklı karşı yönlüşte maşallah biraz köp yürüyüş asta. Yen'en yolu Yen'en bakça aldı. Rüyda Karapmangan yönlüşte maşallah biraz köp yürüyüş asta dostlar. Andan mavu. Nimo Fortsas diyen aldı ya, davan şimali yolu. Muşu Kızılçırak'ta sel maşınlar köp. Hem de kuruluş kılınıp atkallıqı sebebiden bu yollarda yürüsel asla bu adıdı dostlar. Səvirçallıq bilen ötüşenlerine tevsiye akılımız muşu 6. ayının 5 lira etrafı da bu kuruluş mu tamamlansa. Teximi sılıq, ravan, teximi bizge kolaylıqlarını epkildiğen yeni cahalettiki yolla bizden menişimiz için təyya buludu dostlar. Könlü bütün ablikim noxçur bak yanlayılı.
2: Kandaraki yaşarca orada tutunur ateş.
0: Yakşı yakşı.
2: Kandaraki sağlıklı zaten yakşı tutunur mu? Yılkarı vereyim hoşum. Bunda hiç bağlandım. Kese bence karatmanla yolla intihar alan kece var. Yaşarca o. Şaş tutunur demeden.
0: Ama kol.
1: Masumunu söz getmekense yaşar.
0: Yak. Könlü bütün ablikim. Könlü bütün ablikim. Ya könlü yerim ablikimle mehz getken. Bütün nekim bütünlap koydukken de.
1: Abdurrahman Somkıcı karşalımız. Badam taksi karşalımız. Bu da Mınşan isimlik dostumuz. Sizin o karşalımız. Bir jüde kayıtı şazayı kıpakan tuhtuma yığılını vatı demez mi o şunda mı? O derecesi östürülü vatı da şunun sebebi de boz kerek yemdi. Onda bosa devamlı kıvışın süpümüzdeki uçurlarını yığıldık.
0: Мау Гүлсумай,
1: Гүлсумай.
0: сіз мау менің автомобилім программасы да мау Рошенгүл адамлардан сұраған шыла білді.
1: Мұшы жиди тарапта дегенде, алмас
0: әйнәкчілікінің
1: орны нәді әдәпті достла. Білдіған достла деп бірінла, өткенің программы деп бәге мұшы жиди тарапты ғой дейме. Бадам таксиінің ұқшыры ба, далу алдыдың көніше тарапки мүніші еллар аман депті, екенден бері атыды ғой ұқшырны. Онда болса қадарлық радиоанлық ұқшы достла ұқшырланы мұшыншілік аңлайлы арлықла дегені, ең-ең ұқшырла болса, давамлық бәсі аңла

0: kim?
1: Almaz. Enekliki ormaya mı şey tutalı? Sıngvan Cahiyan'ın iki koçu kızıga Sıngvan Cahiyan'ın yeni bir koçu bak o. Aç koçu kalan menye sosyal et karşılam yonun sosyal eten. Şimdi bize ekliki ormuna yindi ki de kaçtı. Yaşadı adet bir gün pek yuvaşla patlıya bekle. Sonum yerim kılar.
2: Yuvaşlı mı dokam de o?
0: Ya şunda şaş oturvatı da her bir programda. Oxşumaydı da hem de John Face'e. Ma programda salmak, mezmullan islagi yetküzdüğün program boğan ken. Bir kıl oturup atı da hende.
2: Makul. Yollarınız bize mırak çıkan vaxtıda şokırak bula ya. Ablik.
0: Gülsümay, oranını bilip aldınız o ha? Şu bu içi izdep basınız buldu. Çınguan, Cahyan, Yici bile Arci'nin arlıqı dikeni yolda.
2: Doğru.
0: Bek asan tapalay diken spasınızla yolunun sol tarafı diken. Onda bosa kadirlik radyo anlıqıcı dostlar uçurladın mı anladık? Yıkımlık nakşladın birini könlünle tatıp durdu kaçan. Onda bosa Ayşegül Muhammed orulagan şah şah çınar namlıq nakşını könlü aramalığı sunaylı.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıkların Koyulun karlıq tağlarıcı sözlügan Cungu Taklamakanlı Ayrılış Xalqara Ralli Musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Aypov Cungu Taklamakanlı Ayrılış Xalqara Ralli Musabıqısı dağdığılık başlandı.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, bu programımızın Xotan şehir Qarqaş yolu 55-ci numarqa jaylaşqan Berkat Açlıq May Zavodi alayda talap qılğan telefon 187-0903-3337.
2: Programımız yana Ürümçi şehri Davan yolu Fukan kutsıqı jaylaşqan Aydobu Rahat Tanarket ayıqı dükünü alay talap qılğan.
1: Programımız yana Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci numarqa jaylaşqan Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri keselliklər məxsus bölümü alayda talap qılğan bu orınlarga çin dilimizdən rahmat aytdırız. Onda bolsa qadirlik radio anlıqçı dostlar, Vishens bimizge kelgen uçurlardan dostlarga yetkizib öteyli.
2: Badam taksi deydi, yeken dalu aldıdın, 16-cı oturunun aldığı kelgeç boğan yolla ravan. Lekin karşı tarafta, karşı tarafı yani daluğu meniş yolun işte katnaşkı çek koyulubdu deydi.
1: Yolu yasabatka uxşaydı dostlarımız. Andın ma o uçar tor taksi Niyaz Sevi isimlik dostlarımız əmanlarına kızgın karşı alımız. Əmde avazla uçurlardan ma anlayli. Ablikim nofçuraya.
3: Dağımlık yıl hayır vereyim, bu şu adıla sana aldı dün. Sen onu yıkarak bana yolla intihar olan kendi var ya kendi
2: Makul adı.
1: Rahmet, muhtarimin ne uçur bana layli?
3: Böyle zettiri tek doluşturu bakken ben 13'nin tosturunun aldırı, sınırlı sağıtının aldırı mı? Hes, sürü var işte, tosturduk.
1: Her bir anlık uçumuzdan yol uçur bir iş.
2: Uçmaydı ha?
1: Bir xil ilqi fingosu oxşumaydı. Nurni uçur bakken, Jujan yollamı qoşunlishda maşini sel köyüp, lekin tosluş yok dege uçurni beripti. Tursunca aka. Qarşalımız aka. Uxlavatqan bir müşkni əvətipti. Aşta uxlatam siz. Qop kittin.
2: Qop kittin o.
1: Tağatdi. Abdun uçur ba, Çanjan yollar ravanken, Xeylonjan yollar mı naiti ravan degen uçurni beripti. Ma avazlıq, ma yazmıçalatı uçur bagi vaqtınlada. Dostlar, imlanı bir tek şirin ötdenler, salam bir yüzü tılı da pul uçuru edip yaptım o uçuru.
2: Sizin de o karab, Abdu nindeydi gandı edip, no, karab gitip sizden, nindeydi o karab gitti edip.
1: Hazır biz mu bir xil night es duyguğu bayıp gettik, karaz kıplam, asas çeyettin 98% ağlıqcı dostlarımız nem demekçe bilerleydi gandı bulduk.
2: Bilerleyimiz.
1: 2% hem de yaman mürekkep bulsa, sel bilenmeye kalımız şu an, şunda adımı dostlar, imlanlarını toğırlayıp, evetken bostanlar biz mu, ravan, ravan silahı yetküzüp, bəsək digen ümitimiz qo.
2: Xilil taksi deydi, yaxşım Yaşar, tünügün sizgi toxtusam, aldır ki xeride açıq valdi, mən xicilub gettim, mən aldıraydım, yine apırıp koyana edip, kaldı hem de mən xeride ağı, demin yakılamadım, əsas sizin apırıp koymaq çıydım, könlüm bək yerim bub kaldı, tünügün, tünügün, düştü.
1: Hiç nim bulmaydı, aldı ki xeride ağı, mən minəsə ücret boyuzca kəsin şunda, ama bizim bir yerlək verib, ücretini buzğalla bir xil gözümüzde, hancı çıraylıq görünməydi o Yaşar.
2: Ya, ücret tomabdı ki, mən miyədə bu xeride miyədikən tox, həm də bu körükün asılın çıxan dikən, aşlaq səl yıqan o qaldı, şuna olan, mən bu nim qımdım, mən bu aldıra işim bulmağan dikən.
1: Hə, şu. Hiç nim bulmaydı, bək xicilin bub getmən, aşında iş əmdə kira, digən şunda iş, kim buruntos şun aldığa, iş şunda mı? Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bolsa davamlıq uzanlar yürüyatqa yol bölekleri uçurlarını bəsanlar buldu. Həm də hazırın özdümü dostlar bir qısım yol bölekleridən maşınlar biraz köp. Say yolunun ahvalı qarsaq, say yolunun həm yeri ravan. Muşu sucu yolu ötüşmü körük bilən, xına yolu ötüşmü körükünün ağırlıqıdık bölekdə qoşunluşdu maşınlar biraz köp yürüyüş asda. Andın yemin dasanın aldı tərəfləri də, muşu qızıl çıraqda səl ötürət buluş ahvalı ba. Yişuyanın aldı tərəfdimu maşınlar biraz köp yürüyüş asda bulub mu? Ma işyerinin aldı balı qarapmağan yönlüş, her aldı buludu. Ma karşı yönlüşte, maşin toxtuş meydalarına ücret turu atkan dostlarımızın səbəbidin, yürüyüş biraz astılap kaldı. Bolsa dostlarımız, avam yaxşı, eğer kolay bolsa, amvi qatnaşın tallağına izçilmişin de devatımız işyerin
2: ki,
1: bəh qatnaş kolay bolmasa. Eğer yax, mən zadı amvi qatnaşamız, öz abduma bulum, ne edeydim digən dostlarımız, ətraptı ki maşin toxtuş meydalarını oylasanlamı buldu, uyadı turup vaxtınlandı.

0: Biz öteliye
1: Bozo.
0: kayım noçur bakya alaylı.
2: Hocam,
1: Yaxşı mı?
2: Topudan
0: Kendi sayacılarını karşılığımız davetken bulsanız. Rahmet, uçurunuzdan hoş bulduk. Çünkü uçur bakken, ben bu yaktırıp anlavadım programı neye de uçur birip de. Abdu'nun uçur bak.
1: Abdu'nun deydu hazırmış o. Huanghe'lı Cumhuriyet Doktor Hans'ın aldığı maşallah biraz köp deydu.
0: Könlü bütün abla kim nohçure? Matosunca hakkımıza bay çak çak koysak özü uklavatkan müşükten birine evet do. Şunun bile vay uklaman kop kitten tursunca hakkı dep koysak yok me uyga. Koşur canım baldur ki egen tursam viyey ne mında kılsla dep.
1: O haboman o şu.
0: Haboman özünüz evet psiz.
1: Evet ki resim karta dedi
0: hem de hazır kalıttı uxşaydı uklavatka uxşaydı dep uygutup koyduk. Hatta mı? Nur nohçur ba?
3: Yok her biri de 10 saat aldık koşuyoruz. Maşallah çok köpüke toplaşıyoruz.
0: Rahmet dostlarımız. Onda bolsa mazmunlarımız devamlı diqqatlandı boludu dostlar. Bizden bu sapranızı bir sırdaş programımızın Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqa apsi siluş etkinde maskademde anlayalıysa bizden 5. supamızı bir rakımın yollayısla sizlere bir arvima vardı. Şu arvimanı savma kılsanla siluş etkin apçimizde çürvalalayısla katnaş degen közünek kırsanla bir 174 katnaş sanat radyosunun programlarını anlayalayısla tor arkalık radyo anlayalayısla dostlar onun başka her günü hizmetçi kadımla naiti yakşı bizden turmuşlarımızla naiti yakın boğan münasibetlik boğan yakşı uçurlarını evet birdu körep çünüp hatta silahı bak yarap gitip kalsa dostlarla Tönşen kıp koyalayısla, denzemi kıp koyalayısla, güllerini, çaylarını evet koyalayısla dostlar.
1: Doğru.
0: Yakşımı ki, onda biz çürbülünle. Kadirlik radyo anlıqıcı dostlar, deyiqtanla, devamlıq bizden uçurlarımızda bulsun.
1: 5. ayının 16. günü, devletimiz öz aldığı tətqiq qılıp işləp çıxarğan 103. numarlıq musabıqı dərəcilik benzin Şinjan'da resmi şiltildi. Bu devletimizde tüncü türkümde sanatlaştırılıp işləp çıxarılgan 103. numarlıq oktan kıymeti yukur bulgan musabıkı derecelik benzin bulup, devlet işitki yukur iktidarlık musabıkı abdumobularının yıkılgı may boşluğunu toldurup, devletimizden yukur derecelik musabıkı abdumobularına şiltildiğen mayını uzak muddet import kılışkı tayin iş vaziyetteki katimi verdi.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunla davamlı diqqətlandı boluduq. Avtonom rayonumuzda bu il 1-ci aydan 4-cü ayğaca hava sübuti yaxşı bolğan gün sayı nisbəti pultırqı oxşaş məzgildikidən aşdı. Tianşanın şimali etkidə hava sübuti sicil yaxşılanışqa qarab yüzləndi. 5-ci ayının 16-cı günü saat 12-də Jongo Muhit Ölçəb Təkşürüş Başbonkiti hava sübuti sanlıq məlumatlarını elan qılış orqan tərəb əbçisinin sanlıq məlumatı körüstülüşçə. Ürümçinin hava sübuti əla bolğan bu yılının 5-dən başlayıb Tianşanın şimali etikidə yaxşı hava sicil davamlaşqan. 1-ci aydan 4-cü ayğıca Avtonom rayonumuzdaki 14 şəhərinin otturca hava sübuti yaxşı bolğan gün sayı nisbəti bultırqı oxşaş məzgildikidən aşqan eğir dərəcədə bulğanğan gün sayı nisbətini bultırqı oxşaş məzgildikidən azaytış nişanı əməlgə aşırılğan. Moy hava sübuti bultırqı oxşaş məzgildikidən yaxşılanğan.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paralarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yanılıkla, sefirinizdeki ihtiyaclık kuşurla, benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluğu enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun içkinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bariket Açlıq Yağ Zavuti alayıda tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
6: Oy, tamaqını baş götürməyli yap gettiniz qı?
7: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşap ketib atıdı desə.
6: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigan siz?
7: Bariket ullurdu şu. Un tigisli Bariketnikini ekranda pulqımı sındırıp atkan tursanız.
6: Bariket, öyünge ilip kəp digizdiğini yanılı Bariket onu.
5: Bu programını Arman Kuvvet Talqanlarını işlep çıkagan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi alahide talep kılgan. Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkırış keşfiyat patiyet hukukuya erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılık. Kuvvet tuluklaydısınız Arman Kuvvet Talqını işçen. Yeşil Yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patiyet numarı ZL-2021-11-3047-6. Bu programını Tian Sha rayonu Xalq yolu 55-ci numarığı yerləşən Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kesəlikləri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kesəlikləri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tian Sha rayonu Xalq yolu 55-ci numar Yidu Mehman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavatlarında. Telefon nömrəsi 177 267 80 531.

0: Sama o Tursun Cevap ben bu ben Abdüma bulan bağlaş teyi yaptı odun bağlatı da Abdüma bulan olsa evet sonunda yollapsız buldu. Onda olsa biz yollaşık başladı kamsa.
1: Ma bir anlık uçumuzun Abdüma bulu bak ya çiçin da videmde 2022'nin deydi ma Abdüma bulunu. Bu şunu bir bağla pegen bulsa deydi cuma bana evet koyduk Tursun Cevap ustam bu şunu bir bağla pesiniz. Yişiyandan aldığı maşallah azra köpüngen uçurunu doğru taksi Rozcan evet doğu. Yani yolu öpki sallikleri doktor hansına aldı. Qalayımqa maşın toxtat qallıqdan avtomobil toxtış oranı ayınıp qaptı. Bunda bir qalayımqa maşın toxtatmağın bulsanla bulup mu doktor xanlarının aldılırğa deydi Seyfa.
0: Mavo 2009'dan ke şenday turşın nömrisi varken. Şenday turşın degen de hop qaldı ki ne? Şenday turşın.
1: Şunda qaraq turşın degen de
0: bir maşın varken. Bunu bir bağlap egen bolsa deydi o.
1: Anda 2016'nı ke Nissan Shuai'den birisi varken. Saud muallimnin ke avtomobil eken. Şunu mu bir bağlap egen bolsa ustamğa evet qoysanla deydi jumu. Ben bir bağla besin ustamı. Zühre hanım, rahmet sizge cümle uçurularınızı tapşırıp aldık. Bəxit, sizge mi köp rahmet, işlerinle yaxşı bulsun. Dasa, yani qarsaq, mavu itibardın kiyinki çiven ey 07'nin itibardın kiyinki bağısını bir körp asanla, deydi o.
0: Çiven kaysi?
1: Çiven ey 07'de.
0: Ey 07'de. Bu da hazır körp akaylı biz, he?
1: Biz bir bağısı karaylı, he?
0: Bağısı karap akaylı.
1: Şikimin 23'ninki karolladın bir sabahken, şunun bir bağla pegin bu sabah.
0: Tursun Can, sel tezerek buldum ha.
1: Yığıl getti ya, yığıl getti.
0: Cevla. Makul buldu. Ava mışsın anca simdike endip süp gitti hem de.
1: Ya, ısmaydike.
0: He?
1: Bugün yani azraq
0: soğuk mu ki?
1: Soğuk buluş.
0: Bugün hava uçuk, temperatura 12'den 23 Celsius'a gradusca. Et hava uçuk, temperatura 8'den 25 Celsius'a gradusca. Muşayla 23 günü hava bulutluk, temperatura 9'den 19 Celsius'a gradusca.
1: Bu şaptada 3-3 günlerden de azraq bir tövbeleyip ki temperatura.
0: Örümçede hele aldırmayı istedik yakışıptı.
1: Çangan Çiyuan E07'den iki bağısı.
0: 119.900'den 165.900 geçe. İtibar kanlı kiyinki bağısı 110.900'den 142.900 geçe. Muşu bağı da ayırsa oldu ki.
2: Zühre hanım.
0: Zühre hanım.
1: Yakışımız.
2: Hoş baktım. Güzel gittim. Senin kadrolarına yaptım. Anlayın. Sütçün süt. Rahmet
1: ağrım. Ağrım ağrım. Ağrım rahmet. Onar Gülül hanım. Rahmet. Onda olsa Ceylan Bay'ın avazı kuşurunu bir anlayıdayla.
0: Anlap olduk bayım.
1: Anlap olduk bayım onda olsa. Ürüm şehrinin kelgüs 3 günlük avara yakvaldım bir məlumat bəs anladım.
0: Oy dəpp oldum ben bayım.
1: Onu mu dəpp oldunuz? O ben digide keçinim qanmabdı o.
0: Ya dağım Abnumurayımızın 16 şehrinin avara yakvaldı bakıran. Anda ma bir anlı ustasımız uçurunu çalı yollabdı parkı zarak yollan dəpp koysanız oldu. Ama hiç kimi 19'dan bir maşınız varken aç maşını da koysanız oldu ki.
1: Ma uçurlan anlayıl.
2: 2019'ın şende turşunda da 10 min kadar
0: 2009'nın Şenday Tuşun 10.000 km. Bu
2: 16'ca Pohut Nisan Şehri 70.000 km manganırtı Mecnun Bazar Basırpası 15.20 metre abi.
0: Buldu.
2: 2022'ye dağın Ceyda VS 5 yaptı Mecnun Bazar Basırpası 50.000 km abi.
0: 50.000 atrapı da he? Makul.
2: 2022'ye Karınla 57.000 km mangan Tökmeyarlı Sattı Mecnun Bazar Basırpası 70.000 km abi. 2022'ye Çiçin Davi Sattı Mecnun Bazar Basırpası 45.000 50.000 atrapı.
0: 45'nin 50 man gıçı. Bu oldu. Andın ma o tankı sen bey bağımı tursun canlı deydi
1: Andın 2023'nki ilan taradın bir sabah kacımı cingin ben demdi. Muşun bir bahala pegen bu sağ deydi. 2023 ilan tara. Bunu mu evet koyduk cümle tursun canlı ustan bir bahala pesin sen. Onun dinkin yine uçurluğa karsak Abdu efendim deydi. Galibiyet yolları şunda ravanken. O adıl soğuz sarayını aldık yollarım şunda ravanken deydi. Yinçiven yoldan Beycan Canobi yolu şehre garip yolunu işte belki tosluk etip de. Turpan Ürümçü dağ gavusu koşumçu yoldan garip aylan motor yolu şehre garip yolunu işte. Tosluş bakken ama yol bileklerde. Başka yol bilekler herhalde hali yakışken. Ayrı durumda kıra bağımıken çöpür ustamla bir kıra uçur bir yerbetken bulsa deydi. Ayrı durumda kıra bağımıken.
0: İşkim on 23'ninki bir greviyadın bir sıvaki. Ali nusuksiye deydi.
2: Şuna 23'ninki ilan taradaptı. Mezunan bazarlar sopası 60-65 bin katı.
1: Makul buldu. Yeni bir
2: atma. Banka 300 ürünçü dükkanda yok. Kaçkartı dükkanda da ürünçü kesit buldu. Kaçkartı dükkanda da kaçkartı tarafta anlatı alpata. Eşkiman 23'ninki tanka 3'lü. Kaçka bir kol maşına anlıca bir an ba. 130.000 köy.
0: 130.000 köy.
2: Tanka 3'lü ürünçü dükkanda yok. Kaçka dükkanda da ürünçü kesit buldu. Kaçka dükkanda da kaçka tarafta anlatı alpata. Eşkıman 23'ünki tanka üçlü.
1: 23'ün.
2: Kaşka bir kol.

0: Başına Anguza Bergan ba 130 min kö.
1: 23 nin ki ekan ha?
2: 103 min dedi ha?
1: Onda demi de 130 min degen de.
2: Juda dedi.
1: Ha, nech bo'ldi dedi Anguza asl deb qilgan bu 130 min dedi buni.
2: Tursunjon ustam bu yana bir avtomobil ketdi ha, 2022 niki jili xoyi 7 kishilik jongpi. Moshina bir bahalab agan bo'lsa deydim.
1: 2016 ninki Nissan Shuai qo'lxot 130 ming nomangan Lawken nusxasi moshina bir bahalab agan bo'lsanglar optikan deb qalpoq uchur yollabdi.
2: Azmat Tufkom deb ism. Azmat uchur yollabdi. Sizlar mening ochig'imni keltirib qo'ydinglar. Shuni faqat anglayman, uchur yollamayman deb.
1: Chexu.
2: Oy, shohlar shu yo'la o'ynab o'yinlar.
1: Ochin deb qo'ymisiz? Ochin deb qo'ymisiz? Shu bizmi ochig'ingiz kelib qolgan uxmaydik. Ma'd gapni degandan keyin endi biz bildik.
2: Kechiriydiğe buldu.
1: Yemiş kechiriydi biz ondan kechiriyor kerek yakamadı.
2: Ben ondan oyunup ondan kildiğen bulsam Nurgun işlerini kechiriydim cuma atırıp.
1: O biz mi hıl katkı
2: yapıldı? Bireye vakt tamak yap koskum toysun Nurgun adamdan kechiriydi.
1: Bireye yedi bir bireye yıl mukum turup işler bakka adam mı siz? Dep dedik emes mi?
2: He şunun ha?
1: He?
2: Patmayısız uya bir yey ne gel basanız patmayısız dedik koşu. O rast yap tuz hele
1: ki. Muşu bir ketim köyünüz kegendin kin onun ondan kin siz. To'xtabdi deymisim o deb
2: bunday o'ylaysiz. Shu ta'zim uchun o'zingizni izlab baxmadingiz uchun siz uningdan buningdan lobalarni izlab, aningdan yomonlab, maningdan yomonlab.
1: Petishma yosh.
2: Ha, shu. Siz qo'nglab olganmisiz, oyog'ingizni yomonlab degandek-chi. Yo'l topamisiz, mashinangizni yomonlab. Uchog'ingiz chiqmiz bizni yomonlab.
1: Shu. Loban bo'lmoqmi tas undan degan bilan. Loban ko'ngliga ro'yini o'zrab yiqqansizmi?
2: Loban mi dedi, xey?
0: Turon 23-24 yerda mashina bozor bozor qolsa, 230 ming atrofda.
1: 2023 ning Groviya 230 ming atrofida bo'ldi kajmo anglovchimiz ha. Onda yana bir mashina bor-ka.
0: 2023 ningki jili xoli 70 ta mashina bozorda sotilgan 55 ming 60 ming atrofida.
1: 55 ming 60 ming bo'ldi ekan.
2: Ma'qul bo'ldi. Rahmat.
0: Ushingan 130 ming deb 130 ming.
1: Shu.
2: Ha, shunda debdi.
3: Rezertda tirsatchilar yaxshi ishlar yo'qari berak. Shimoli salmon qo'yganlar qo'shilib, mashinalar biroq kayfiyatini tutish.
1: Bo'ldi. Men Xotan Keriya yangi asr may gaz qachilash o'rinda omonlik saqlovchi ishlagan vaqtim va ana omonlik saqlash anglayapman. 2026 yillik. Ha. Oz qoldi, ko'ralaymiz, ko'ralaymiz info. Bekan sirab ketmoqchimi uni? Ko'ralaymiz.
2: Tursunjon ustam bor, chunki GS8 ning birisi bo'lsa 2017 niki qancha pullar atrofida bo'ladi deydi.
1: Mağulcu 10. rayının aldıdaki yollar avan kendi gavçan Abdurrahman Kemal vatip da.
2: Mekten Emrecan acayip bir maşın alamadım da uçur yollap siz go.
1: Nissan Shuai var mı?
2: Shuai 70 milyonu manka Nissan Shuai'yi insetip kalsa telefon numarını bana yollap yerine deydi. Nissan Shuai'yi bay bir anlıkçımız bağlatkan dedi.
1: Satam siz Shuai'yi.
2: Satsanız mı Emrecan ben alsam buldu deydi.
1: Eğer satıdan bu kalsın telefon numaranızı kaldırıp koyalım. Biz ma Ömercan yollap vereyli.
2: Bu muscu Emrecan. Tursuncan ustam.
1: Numarını evet vere tepki etsin siz.
2: Aşında bir muhabbadaki maşının tepesi ama kaç kadın setiş oranı bakken o?
1: 4-9, 0-1, 4-2. Telefon kılıyor, manda maşının tepkirin ama adep.
2: Ondan bu köyünlü bütün oblikin bir yol yürüyüş ilişkisini resim tatiple evet tükensiz bu maşını bağlayıp yerinler demek için mi bizge? Onda kımayma azırak bir yizip ya aşkı kozma avazlık yakıp yollap versiniz neyim bulur deyimiz de hem de. He?
1: Şu.
2: Aşina qan bolsamdan bolur de, əslində onun üstünə bir toluq məvət məbsiz bu başını yan toqmı köygülünmü de, bu uçurni bir irinməngə yaşığan deyə mən qaytı bir əvətinə. Tursunjan ustan bağlıb
1: da. 2013-nin bir Camry-dən bir suvakə qaz vaqya bunu məvət vətdik ha.
2: Oy.
1: 2013-ninki Camry qaz va. Onda ma onluqçumuzun uçurunu yığıb töşəb oxusaq, sizin qoyuq
2: alın. Alaylı ha, mə Tursunjan ustan bağlıb.
0: 2017-ci kənci GS8-də məcmə bazarda satsa 45 min qədər.
2: 45 ming qo'y atrofida.
0: Mana 23 ningki jili xoli 70 ta mashina bozorda sotilgan 55 ming 60 ming
2: atrofida.
0: 2017 ningki Camry gazvarda mashina bozorda sotilsa 45 ming 50 ming atrofida.
1: 2016 ning bir Sonata mashin ekan, boshqa saplim bildirni bahiz yetibdi ham deb qog'ini yozmadik. Ittifoq yo'li sharqdan g'arbga ravon ekan.
2: Shirali shunda bir nasiyatlarni qilib ketibdi.
1: O lotariya deb aytib pul o'tirib yotgan ahvollar bo'ldi ekan, shu lotariyani momda qarab endi bir o'zimda bir ko'ngil qo'shiya yeb qo'ysa, biroqlam ammasa deb.
2: Mendan ibrat bo'lsin
1: deb boshladi.
2: Shuna dedi, men bek tumshug'imni yeb ketgan
4: deydi. Bir yuz yetti tutib turyapsa, sopol bo'lsa, yatmış qalıb shuja huzur ekan, bosh shunga qanday foto bo'ldi.
1: Bir bo'lsin.
4: Janob aylanmiyor deb. Kumbasasının aldığından bir derya yolu yolu karep aldılar
2: onu. Makul buldu.
1: Oldu makul rahmet.
2: 2019'un iki bağlaydın bir sıvakya. Kaç bulla etrafı da bulla abi.

0: Merhaba hala pes edeydi cuma hiç kime 19 bağlayın.
1: Ömercan.
2: Şimdi reflekslerim. Bana bir meselen baktı.
1: He.
2: Şimdi 18 onun da en az için söylüyorum. Şimdi 19 onun kanı yok fazla. Mutlular bile daha da bir kadar rahat var.
0: Evet değil cuma.
1: Doktor, çiçeğinin ki kayısı maşasın dedi bu adam. Bu ne?
2: Şimdi reflekslerim. Bana bir meselen baktı.
1: 2018.
2: 2018 onun da en az için söylüyorum.
1: Selülin dedi.
2: 2019 sonra kanı yok fazla.
0: Gazba.
2: Mutlular bile daha da bir kadar
0: Selülin.
2: rahat var.
0: Selülin. 2019 koygan gazba deydi. Gazbal deyip evet koysam. Anne 2016 yılı kendi sen şu ayı kolkot 130 manla mağın diye laukan. Muşun bir bahala pegen bu sakınç bulla etrafı bulla deydi Dursun Can Usta'm. Evet koyduk muşun bir bahala pesiniz. Şunu ola mı altın gümüş yolu sizin yolunuz deydiğim bulduk mu? Kepte bazarı mı? O şu canın yolu deydiğim bulduk mu? Şunda bulsun mu? Emse de bekir efendim. Yani de özünün nam bilen ataylı buldu.
1: Ha şu.
0: Heh.
1: Hatta böyle
0: Şunu
1: yani insan demem size aşkım.
0: Heh.
1: 2000 koy kuduk düştü. 2000 koyluk mu da dar yağlamış
0: Şembe günü
1: Şirali.
0: maaşını aldınız mı Şirali? Ay
1: Oy.
0: bu Şirali'si taza...
1: Bu kolunuz hele
0: Çoğumuğan balken siz cümle.
1: Hele bir cayda adam tanız.
0: Siz bu karşımızda özgertip yattınız cümle.
1: Siz bir 2 koyluk elan bu.
0: Şuna uydukilerden... Haştınız mı andın?
1: Hoşta oldu de bu esip koyup ursun buldu ki bunu bu. Bunda kışkısa bu aran tapkan pul ne? Şimdi koy net günü tapıdığın pul o. Cene hızlı tuşla kışkılan
0: Öyle ki
1: sızı.
0: yoğan birlikim de küçük birlikten bir kuruk kalan bir gayba aşınağındakiler bir şıkıpsız
1: Ay
0: cümle
1: şu.
0: siz. Onda kumağın kolunuzu küçük birlikten için tutun o mu yok bu mu yok hiç nem yok olu da ahırı onda.
1: Ha şu.
0: Özünüzün ahvalı karta ama o. Umum kalınızın sistemisi, mayitliş ahvalı karta bunda bir iş kımmamsız mı?
1: Özünüzü be çoğun çağlı olam siz ya siz.
0: Şunlara katılarak kek mısak siz
1: He.
0: ayetli yani işkimi koyluk olasız.
1: Şu. Alın uçtuk. Altı atasız.
0: Vay işkimin koy.
1: Çoğlanı gibi ne? Çoğlanı gibi.
0: Esit işkimin koy.
1: Alın uçtuk tatay alın dedim. Başta dedi
0: Evet.
1: o yenim dedi o.
0: Çoğlanı katı kabul kılanmaydı o sizden bu işkimin koyun. Eğer çoğlanı anlap kaladığım bolsa şu.
1: Şu. Siz oğurup kalmayı bugün yeni mağdınız mı?
0: Biyadinin ki Çin Çadiyen Hundong. Biyadinin Çin Çadiyen Hundong. Olay digen her şey uskanda çıkarmış maşından değil bu.
1: Evet koyduk hani bir de baksın. Longchuan koçisi Altın Bulak yolun işte maşallah sel köyüptü gavuşlarına. Abdullah ve Tutan da 2018
0: Çiçen.
1: Çiçen'in ki D60 dedi. Ha aynen hata şu.
0: Ne?
1: D60 yemez D60. 2019 gaz koygan dedi. Ömercan evet
0: Evet
1: doğru.
0: evet doğru. Güzel nur şikimi o yettin ki
1: 2007.
0: rüy şikimi yettin o rüyci.
1: Rüyci. Ha.
0: Bir
1: İşkili
0: sıma
1: beşlik.
0: manımı evet koyayım. Bahala pesun. Evet evet hocam.
1: Abdurimka.
3: Ziyaretini tutup o bir yol kayarı. Cinsat Ardağ yolu, İli Derya yolu hızı, Fayenlerle o yolu var. Fayenlerle o yolu, Cinsat Ardağ yolu hızı, Şimfa, Harbi yolu hızı, Şadır yolları var.
0: İşkimin 22 Audi'den bir sabahken o işkimin 20 Audi 3 mü?
1: Audi yemez o. Toyota.
0: Kona hoketti bu.
1: Toyota ne çipul pulsu dedi. Kallan daha o. Üçtü beş olsun çokum kallan daha o.
0: Ay. Toyota ne çipulsi.
1: Kallan da kallan da biz koyu asker tutmuyor ha.
0: Makul.
1: Kallan da.
4: İnanın en mısır diyen sonum resimleri
1: mi? Hep
4: yakışma. İnanın en altın bırak koyarsan yedin görür yedin canhı gör canhı canhı yandan az yollara bağlan.
0: Makul buldu rahmet.
1: Ma eskarcam mı Şireli'ye bir gap evet tuttu hazır mı? Çoğunluğun ağlıngı ve baltat, koltangı ve unutat dediğin gapını evet koyunla Şireli'ye gadep.
0: Şireli ettiğinden yakında bir közü yaşamıgan bizim şu gaplarımızı anlayıp közünüz yaşaldıgan buldunuz da.
1: İşki min koy digen gey.
0: İşki min koy
1: digen. Yok koydum bir sike dey.
0: İşki min koy. Doğru. Yok o. Küçükerek az işki min kilette esli.
1: He hazır kemedi ha.
0: Hazır kememde.
1: Min koy. Birinci ayınki Honda City'ydi, muşunu bir bağla pegen bosa ana oldu dedi. 2013'ninki City'den bir sıvakken bağla pegen bosa dedi. Bunu evet koyaylı dursun canım.
0: Paradoke acımı o 2020'ninki.
1: 3'te 5 Paradoke, halen demez Paradoke.
0: Halen
1: Her 2020'nin olsa o 3'te 5 gibi yok.
0: Hatalaştırıp.
1: Paradoke, Prado he.
0: Ben bu onda emes mikin diye.
1: Prado.
0: Şuna ola evet evet tutursun canım ustam. Bir bağla pesans. Şireli yok aplikette o.
1: Şuro, burun mu şu tüt tal sonraki yegi? Şunday mı? 2000 koy degen.
0: 2000 koy degen.
1: 2020 yılınki mağı VIP'nin bir sıvaka VV6'ya. Mamaşını mehmet ona. Köğünlü bütün ablikim mamaşını sıkken. 2020 yılık 120 manı mağın. 3 kıtım nopos yötkegen maşına.
0: Evet, evet. Ustam he. Aldı ikilen bağlap diken.
1: Anlayla, anlayla.
4: 2013 yılınki Honda City'lerde 15 yılınki 20 yılınki adrabıdan. 2020 yılınki Prada 3 kıtta maşından bazarda satarsa 95'te 300 manı adrabıdan. 2017 Pontiac Rez 45'te maşından bazarda satarsa 10 yılınki adrabıdan. 2018 yılınki Çiçen Ziyaret'in 2019 kanunu 25 yılınki adrabıdan. 2018 yılında 864'te gazlarken maşından bazarda satarsa 25 yılınki adrabıdan. 2016 yılında Nisan Şehir Kolkut 130 numaralı konu sitelerde maşından bazarda satarsa 15 yılınki adrabıdan. 2019 yılında Bağlı Edep'te maşından bazarda satarsa 40-45 yılınki adrabıdan. 2016 yılında Sonatada'da maşından bazarda satarsa 30-35 yılınki adrabıdan.
1: Buldu makul.
0: Makul buldu. Rahmet. Әшірәлі қаталығым тұнып, аш әмін әсін жүәттім телефоным декен, бұны оның екен ішкенше амайма, ішкі көйліқ ма амаймен деп, шында дейді жүмі?
1: Ұтқан пұл, ұттырған пұл, әмін есаптап бақсам, ұзлаштым ішкілі әп, дейді. Әмін әсін жүәттім ұсап қайты,
4: ә? Ел үткер басқай еме, ел қалыңдың
1: İsmen Mokmağla dedi.
0: Yaşı kızmetini aşu Latarya'ya gittim. Tegiş etkendim Latarya'nın hazır. Taşlağın ikin turmuşum sel izgı çüştü. Hazırgı çıxı haris kaytırıp kevattım ben. Sanfan koşu, mali yol koşunun yedir avan. Onda kımmanla, yaşballa.
1: Heee, şu. Açtak şu.
0: Asmandın onda teyi aş düşmeydi. Onda ayacallanmanla dedi. Şu.
1: İşlep tapkan pul digen şunu da kapıdan bul dey.
0: Şunu da hamım da 10 koyuna 100 koyuna kajlayısla. Zala işlep tipip bunda bir ecranla singen pulunu çö. Onda tey ya bıraklı bırak şamdıl bayı ulumen ya ki iki gündü men bir bayı up gitmen digen hıyallarını aldırıp kumanla. He de onda.
1: İş ba.
0: He şuna. Man okşa şu saranla cık dey tıkma şirel.
1: Şu siz bilirsiniz de şularının arsızı yüken dikin. Aşlanın arsızı bekçiklerini köygen, anılgan, bilgen boğan dikin.
0: Ama etraptakiler gözünüz maşına nesiyet kıyon ulağı mı? Cuma ondan kumanla.
1: Onda olsa anlavatkınınla 174 Katnan Sanat Radyosu'na.
0: Minin Optimobilim programımızı.
1: Programımızda Xotan Şehri Qarqashul 55 numaralı jaylaşqan Bariket Açlıqmay Zavutu alayı talep kılgan.
0: Ürümçi Şehri Şehua Canobi yolu jaylaşqan Şahsat Eğiz Boşluq Ambulatoriyası mı alayı da talep kılgan.
1: Ürümçi Şehri Tiyan Şarayını Xalqul 55 numaralı jaylaşqan Cinkan Cungi Doktor Xanısının teyir keserlikleri məxsus bilim alayı talep kılgan.
0: Programımızda Orman Kuvvet Talqarlarını işləp çıxan. Orman Yemeklik Çekli Şirketi alayı da talep kılgan.
1: Arman kuvvet dalgaları.
0: Arman.
1: Arman. Dek ayacan demin onun zaman Arman. Dek demem siz. He?
0: He? Dedim o kıl ayacan.
1: Boş dek koydun onun zaman siz. Arman. Dek la deysiz.
0: Arman.
1: Ya ben mi deyin? Galibiyet yolları siz bir Arman olsun çakakan dek çakırıp koydun.
0: Arman dek bu. Ben ama benim Optimobil'in programısı belki ayacanlamaydı ki benim. Şimdilik ayacanlamaydı.
1: Galibiyet yolları Şincan'da açıyorduk. Aldı taraflarda maşallah selcik geldi ki toslu şok geldi ki uçurunu uçar tor taksiye verdi.
0: Makul.
1: Ondan ma o 52-784.
4: Yakışıyor, Şenil Kandağın o yaşlı oldu.
1: Yakışıyor.
0: Yakışı mı?
4: 32 etrafı da bir aile işlerinde maşallah taksiye yapıyorsanız. Yeğin maşını açıp kanda geçirdiğim o maşallah içinde. Hepsi yakalım.
1: 30 min köy etrafı ne kıldığı neydi? 6 yıldığı
0: neydi? 30 min köy etrafı da
4: ağırlık
1: 30 min köy etrafı da ikinci kol. Aylık işletildiği abdumabullardan kan dağını seti öyle çıkarak. Kays abdumabullar en muvaffak oldu. 30 min köy etrafı da dedi. Nakli. Bu da. Galibiyet yolları. Şincan'da açıyorum ki aldığı taraflarda maşallah selcik geldi ki toslu şok geldi. Uçur ne? Uçar tor taksiye evet tuttu. Onda yine ihtipak yolları koş yolunu işte yollar ravan diye uçurdum tapşırı aldık. Rahmet.
0: Yine
1: kalsak cocağın yolları koşlayın yedi yollar ravan ken mine. Dep ildana yedi baba uçur yollap da. Buldu. Yine kalsak ben hoş haber yap geldim. Cuma gün içtin ki bizden en ahir kıbır kırtımdık. Makalı kulağız yığın eçilgan idi. Makalını bir katar tonuşturup. Beş tane profesörle bak. Aşıla sorgan suallığa cevap verip. Makalem 10 uçluk ütüp gitti. Mektepnim o 10 uçluk pütürüp oldum hemse. Yusufcan.
0: O Yusufcan.

0: Sen daha şöyle yan cüşşal ok okutkan diye,
1: He.
0: hele oğan koş kılıp, şöyle oldum tabi değil
1: Okuatkalı.
0: oldu mu, ok okutkal hele oğan diye. Adam
1: Boptu
0: bosa
1: boptu.
0: aşıyor makallarımız ötüp baktı da, yan cüşşalın bir türlü yapsa. Cilindeki doktorluk da okutkan, merdanındaki makas ötmepti.
1: He.
0: He.
1: Başta ki. Ma yüz piyano ötüptü mü
0: Yusuf
1: çıkılıp?
0: Can'dan ötüp de.
1: Ya bu da yüz piyano hem de. Yakşı işte hep hem de balıranız da ayalanız da bekliyorum hem de. Öyle
0: Ben
1: mi?
0: yok yer yokurlap okum dikin ta.
1: Şu acayip bir toşmaydı ademken bu. Oku atkın ne bak bu.
0: Hey, o toşmaydı dendi. Bu mus bize 20 çilek kazkan akıllıdı
1: Kim
0: okusun.
1: yerim çelek ya? Bula öz çelikini yokan kıvılıp toş kızanma yandın. Muhabbet kız, cenazı kutuştuk çelekine kımam sızım da toş kıdık böyle işte işte. İçtik içtik toş kıdık
0: Valla
1: bunda.
0: idiş.
1: Yok yok
0: Bok da
1: o,
0: aşina
1: kaldı
0: ok.
1: kendisiyle bunu.
0: Bu okuşku maskildi ademler. Okum musun mu? Okup işletip kiin çokum yakşı bir işlan kılıdı cemiyet yok.
1: O
0: Boş
1: anda
0: kalalı
1: Yohan
0: la işte.
1: çeleklerini biz gibi bir koydan bozulurken o 60 yıldın toş kız bulamayız değil mi onu?
0: Şimdi olen taksi soraydıgan sualınız bana tekene bir şey uçur yollap sorsanız buludu cuma. Tursun Can
1: He.
0: Usta'dan bağlap yaptım ama daha John CC bayka iş kime 15'ninki.
1: Onun bir bağlı verseniz
0: Bağlı
1: oldan bolu de.
0: verse ondan olsa. Yine
1: Bağlı.
0: alayla.
1: Azıcık ila vakti
0: He.
1: kaptı. Bir. Bir minut etrafı da ila alını bitti yapandı ne?
2: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun bazarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% yetidu. Oxşaş köləmdeki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texmi çoğ. Yataq öyü texmi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun bazar öyücay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Biraz lidin keltürülgen kualana koştulan. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat kıca royunuz urgup durudu.
0: Kadirlik dostlar, Allah'a vatkın Allah'a minan aptım oğlum programımızı.
1: Programımızda Xotan şehri Qarqaşöl 55 yılı muruk jalaşkan Bariket Açlıq Mayzavuti alayı talep kılgan.
0: Ürüm şehri Şinhua Canobu yolu jalaşkan Şahsat Eğiz Boş Kambulatoriyası mı alayı talep kılgan açış yuguzuş mükafatını bir yerdiğen bulduk. He?
1: Ürüm şehri Tiyanşar ayını Xalık Yolu 55 yılı muruk jalaşkan Cinkan, Cunyi Doktor Xanlısından Tehrikes Əlikleri Məksus Bölümü alayı talep kılgan.
0: Programımızda Orman Kuvvet Talqalarını işlep çıkargan Orman Yemeklik Çekli Şirketi alayı talep kılgan. Orman kuvvet talqalları.
1: Çoğun bazarınınki aldıdaki yollar ravanken, Üşiyyatlı'nınki aldıdaki yollar mı ravanken de yapacağın gengi obalana verip de.
0: Yocin gayi terapladım yollar ravan deydi o Abdu efendim. A taksi mühim bir gap batı dey.
1: A numarını evet bir eyle. Tursunca mamaşıllarını bağlap yaptı bur.
4: 15-2 Gardol Sisi'de tam
1: Macinan Bazar
4: Bağ Kapsak. Evet oğlum. 15-2 Gardol Sisi'de tam Macinan Bazar Bağ Kapsak.
1: Şükürcelik bölü çoktur. 45 bin kuat rabıda bulduk ya CC, 2015 lan CC.
4: 30 bin kuat rabıda Ali Şuzan, Matilan, Matilan, Matilan, Parola, Şeyi, Şuman, 17'de, 16'na, Şeyi ile 30 bin kuat rabı tuttu. Ancak mesela da öyle tuttu. Şuman, 20'ninki, Vivi 6'da maçından bazar bazı tutarsa 40'tan 45 bin kuat rabıda. Şuman, 24'ninki, Diyadi, Yantılas'ta maçından bazar bazı tutarsa 62-70 bin kuat rabıda. Şimdi 13'e kondan CTV'de 15 bin kadar 20 bin kadar abi.
0: Makul buldu.
1: Kaşka şehrininki medeniyet yolları koşuyormuştu Ravan diye uçurunu Abdurimcan verdi. Rahmet Abdurimcan.
0: Beykir efendim organ şıçrağından Lüdaven tarafına yollar şununla Ravan deyip uçur kaldırıp da. Rahmet sizge yollarınız devamlı Ravan bulsun. Hazırdan özde mağul hıbi gharbi yoldun sucu gharbi koçisi şimal canop yolunu işte aptamobulla sel köpken cümü. Dondalyan gharbi koçisinin iştipak yolu şimal canop yolunu işte aptamobulla sel köp diye uçurlarını mutap şurup aldık he.
1: Çıkım on yigarım birinin ki CRV'den bir sıvayken. CRV.
0: Andan işkimin yigarım birinin tenyüden bir sıvayken o işkimin yigarım bir tenyü. Hanç bula etrafı da bula dursun can ustan bir bağla peygam bu saat. Hep Ayşem Gülhan'ın makul buldu.
1: Hadi işkimen 16'nın ki ilan turadın bir sıvı ki. İlan tura. Bunun bir bağla peygam bu saat. Tahminen açık bir etrafı da buldu o dedi.

0: Şimdi Xanallı xoşlu niyə dıravan niyə uçurunu ildan ədi baba əvədib dur. Rəhmət sizə gəcəm.
1: Ma maşınla pütülləyə sırıltı vəsəm bağısı təsir qılamdı o dəb təsir qılıdı o əmdi.
0: Təsir qılıdı şun əl
1: qaptı onunla. Əsli təsir qımız oldu çox bu məsələn vəqəb olub.
0: Zavut sir ubu dəb.
1: Vəqəb olub sırılğan bolsa təsir qısa. Əndi ma sır ünüb gitib, yak sırsal cicilib getkən sırla olsa. Onu bir evitib, ben pul xəşləb. Onu pak, onu da obdan sırlab qoyğan bolsa pütülləyə. Onun təsir qımız doğru oldu əsli. Bağısı azıraq özü sətək bir iş kimi ki, ya? O iş yaxşı oldu, ya. Azıram təhətür çıqı məyən ki, tıpı dağ, ə, o. Tursun can mı?
2: Şunu 19. Akran yuvarlı edəbdə, maşından bazarda sopasa, 115 min köyün, 120 min köyət rəbdə. Şunu 22 köy, qangan lopan 30 min kilometr mağandırdə, maşından bazarda sopasa, 25-25 kilometr rəbdə. Şunu 17. yuvarlı çöpçak verə edəbdə, maşından bazarda sopasa, 85-90 min köyət rəbdə. Şunu 22 köy, maylı qopak varsa, maşından bazarda sopasa, 90 min köyət rəbdə.
1: Boldu. Altın kümüş yolu ravan geldi ki, 5 yıldın ki,
0: Ama aldı da bir hikayesi özel bir kent yok. Şunun hikayenin devamı. Şuna 4-5 yıl gəp neçü bir yeğe ekip yakılıyordum. Öl aşkı.
1: Oturhal
0: da kukuk kaldı yazır ha.
1: Ne mi deydi o? Ben mu bazda bolaylı...
0: Öl aşkı. Oturhal da kukuk kaldı yazır ha.
1: Ne mi deydi o? Ben mu bazda bolaylı uxulavamay. Bu bir dəb gəp kılıp koymay. Külüp gitti de o yüzüm o. Bək kemter. Bək bilə edem ki o. Dostuncan digen. Ben meyran kaldım dəb. O alımcan bir adam yaramaydı.
0: Rısa, biz hazır hiç bizim yarap bulamadık da alımcan.
1: Şu.
0: Birden bundaydı, birden bundaydı, birden.
1: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
3: Ha?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklerini ağantem. Nenin hızdım alay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip Ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım. Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oylakıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret zallarını verip teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz süptümüzü östürüm.
4: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi aql ekranı güzel aile haqidagi barlıq arzuyingizni qondiralaydi. Telegraf şirketining ticaret sallarga berib, Tiyanyi aql ekranı kasbini bejirib, turmush sifatingizni östiring.
5: Tamaq etkende, Jungu tuzchilik guruhi ishlab chiqargan tabiiy tövən natriylik tuzni ishilting. Tianshan köli tuzidan kelgan tövən natriylik tuz ilmiy tanishilib, tarkibidagi natriy azaytilib, kaliy to'liqlangan. Ta'mini o'zgartmagan asosda foydali tarkibi oshirilgan. Tuz seti vağanda, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setilodu.
3: Abdomobil aydıgende, heyka işçim, rojinizni urgutun. Brazliyedin keltürdügen, guadana koşulgan. Heyka işçimdikini işsiniz, 6 saat kice rojiniz urgup durudu. Heyka, içimliği, içimliği.
1: Ona vatkınınla 174 katına senet radyosunun...
0: Benim Abdomobil'in programısı.
1: O emtik 25 ötüm gitsem 45 ötüm gitsem 45 programımızda Xotan şehri Qarqaşulu 55 numarı gelişken bereket açlık mayzavutu alayı talep kığa.
0: Programımız yine Ürümçi şehri Şinhua Canobu yolu gelişken şahsat iğiz boşluk ambulatoriyası alayı talep kığa. Ama çiş yuguluş mükafatını bırakla iyi olunla. Hazır bir yürüteyle.
1: Ürümçi şehri Tiyanşa rayonu Xalık Yolu 55 numarı gelişken Cinkan Conyi Doktor Hansı'ndan tehlikeselikleri mahsus bilimi alayı talep kığa.
0: Programımızda Arman Kuvvet Dalgalarını işlep çıkan Arman Yemeklik Çelik Şirketi alayı da talep kılgan.
1: Onda olsa tövendiriz bu şu. Namı kulaktan kulak yetken, pulunuzdan tecaydıgan, Molli Gırın Abdullar'dan tavsiye var. Şu tavsiyelerini yetkizem dok.
0: Şuna kılaylı.
1: Sap tokluk abdumobil, may yekulguluk abdumobil, may gaz, koş yekulguluk abdumobil kargan vaqtda kandak özellik egi. Sap tokluk abdumobil. Hemde sap tokluk abdumobilini enenevi may yekulguluk abdumobil ve may gaz, koş yekulguluk abdumobilini seleştirgan vaqtda

0: yandan bilirsiniz.
1: 1174 yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Oy dostlar, programımız atlıq sizler üçün əla mülazimət qılıb sizler xoşal keyfiyyət azadlik bir işləş üçün tırışalıq göstümüz. Riyasetçi dostlarla Adılcan ablamətdə sizler qoyduq. Salam.
1: Aşağımız. Radio aldıdaki siz mi? Programımızga kızgın katlaşıp, mezmurlarımızı beyt kaysız, bir hatar yol yürgensiz. Riyasetçi dostlarla Kunduz Aytırdı'dan sizlerle salam.

0: Biz programımızga taklif qıldıq Şinjan 1074 sizler üçün mülazimatda.
1: Şani onda olsa dostlarının uçurları Qarapaqayla dostlarımız uçurlarını yolda için başlayıp çıktı. Bana...
0: Qanxı yolları ravan deydi, Şir Adenin uçuru.
1: Qanxı körüknün usta ravan deydi.
0: Danlıq donla hazırcı ravan deydi abudu. Avazı kuşurladın poema.
1: Kolay anla bakalım dok.
0: Men hayat isimli konuluşumuz kan bu.
2: Biz YouTube'da Driyazetçiler hoş bulduk. Karış alınlar, karış alınlar. Kaydınlar, kuyumun karış alınlar.
0: Yakışı baktı. Kine kaplan ne uçuray?
3: Kadınlar yaşında, kanıza yaşında mayolu kabir et. Çeysen badın, şaraklaştan çıkmış. Yine direk yıldım mayolu arabancına.
0: Gülcemiyle adımızda mı karış alımıza? Rahmet, şunda çıraylık güllerinizin gördük. Üzhal.
4: Bulutu sarayda pişeymanda tırmanda.
0: Necep doğru doğmaz.
4: Pişeymanda tırmanda. Yarınla otları var yürek eşirin canda. Yürek eşirin canda.
3: Şasahı adı yakın zeydesi.
0: Şok emez ko. Bu nakşının birer yerleri çok yerlerini tapamadı ok. Abdurim efendim.
5: Yaşımsız.
0: Doldu rahmet. Doyun şepin koda ma bir vas göz çıpa. Dostlarımızdan kırıp körüp diyenzen kaç. Görüşünlerden karşılığımızda. Son kişi akanlardan selam cuma. Sılgı deydim ana Abdurrahman akımız, karşılığımız. Men toluk her vakit silege emradın Gülcemile Hanım. Karşılığımız. Onun deyinki İbo Atuş deydu. Atuş dostluk yolları şunda ravankene hazır cerehmet. Saybağlık Abdurrahman canı uçuray. Divan atrapları. Buldu. Divan atrapları dostlar bir uçur verin la.
1: Ninja deydi bu kandalı nakşı olsun. Jığlap letirgin ama adam.
0: Şok da kuyuşvatak jığlap etip. Kaşkaşar işkinci kalıq doktor hanının aldı. Koş liniye şunun araban deydi Abdurim canına uçur. Ninja'nın avazı uçur.
6: Birinci etrafet oluşturur. Sağın canının koşunu yamaşını adı zekep alayı tutar. Şu sosyal birinci işini yıkıtılırdım maşını alayı tutki.
0: Köyünü bütün ablakim.
7: Kallara tek kumza yada atılca yaksıdanlarma yol
1: kalı
7: bire mi pencin bilo yolda en sayı olan kenar var tırıpla.
1: Bunu da rahmet.
0: Pencin bilo tırıpla. Sacidem'ni karşı alımız. Sacidem Zökre kızını karşı alımız. Ben cüngoluk tepsim koygan dostumuz ki. Sizde mi karşı alımız? Şıkılıp uçur yolluğun bizden karşıyağın dostlarcık kensiler, ha? Necati de babanım deydi o. Bayam kalkımız, özünüzün tabelik edik ki, bu aldıdaki programı verilgen cevap okşaydı o kırganda, Necati de baba. Yani uçurladın, yeni alıp dostlarına getkizsek, bağvanla uçuray.
8: Bizim maşının ağırlığın kulağı kılgan çabda açıklık nasıl çekildi bu şu, ha?
0: Şundakken.
1: Bağvan. Bir uçurma ke dostlar. Bir uçurma ke.
0: Yetkizli.
1: Lıkı. Van yürü çay deydiğen bir işke. Telefon numarını eve tuttu. Enin kendim şu telefon arkalık Allah akılaşsa. Ben bir ütküzpesem deydi Van yürü çayını. Van yürü çay deydiğen de bağ mı?
0: İhtiyacınla bağ mı?
1: İhtiyacınla bozsa. Ait desenler dostlar. Şimdi silikli ötküz pırdık edeyim mi?
0: Hani yeni uçurladın. Nankhu Beylu şunda ravan deydi o. Bokhalçam rahmet. Sevim kırptım ana. Menden salam. İş kılıp vaxtım boslam. Üzmey anlayma deydi o. Bana Sevim. Yakşı. Yeni uçurladın. İşte bak yolları hazırca ravan deydi o. Yeni bir nur isimlik anlığı çıkayım.
9: Bölgesizler dolu süre ama Hulcilinke ama o kızı bayrakmalı yollar revan he.
0: Bolu rahmet. Amin Gülde sizim kızgın karşı alımız. Obdan turgaysız. Ma o Ahmetcan Konkuy ma? Ahmetcan Konkuy.
10: Kunduzge, Turpan'da örümcü karab yollar. Havan kütü atınız cuma.

0: Yıllar avan kenras.
1: Turpan da örümcek karap da.
0: Yıl ay yedi, yıl mı yedi? Cahidi kim tümmeydi kadim kem bu?
1: 2024 ki Chang'an Chiyuan digen başını ki Eiling bu. Chadiyan Hundong'daydı. 16 bin kilometre mi yaptı takı? Bek az mı yaptı? 17 çok ki.
0: Azlam ki ne?
1: Bütün resmiyetleri ile koşup 321'e birdi ki. Yığılan başını keçmiş, 2024 ki 16 bin mi yaptı takı? Bu şu cıkman mı kan, anca önce öyle işletip la şu tolısı çök odulam toğan başına deydi.
0: Kaysala ihtiyacı var, ben Allah kılıç bakay desen la biz numarına mütbirli ya.
1: 136-1993-2404 136-1993-2404 bana desen la vayet bireyle.
0: Buldu. Hani uçurladın Saybağ Abdurrahmancan deydi. Kimle? Abdurrahim efendim.
2: Duruyoruz, yetini tut, kozlu yol kare, tulpar yol, nöya yöne kızın, garbazat yol kare, garbazat yol, tulpar yol kızın, garbaylar yöne, karapan kaymıştan başını tut, sosu suslar.
0: Valla, men hayat.
3: Duruyoruz, yetini tut, kurumsuzdan, nengan sanlı maşin bekçe, saklam Türkiye çıkarıydan çıkmaya kızı.
1: Bulu da bege uçurunlağı köp rahmet, yeni uçurladın.
0: Kaplan.
3: Macuranın adının tabi zahkırak bana işlemesini sak ettim.
1: Tayyarcan çığdayını kaydırıp oğandıyken, cüya kılıç için kar çöken soğukarımız hep, kas çöken soğukarsınız bile burada. Uzun zilin turuşluk rayındaki çöken soğukarsınız burada.
0: Dunkhan Sıcan Tarap yolla şuna ravandaydı, abudunu uçuraya rahmet. Bugün bir xil anlıqçılaşlar şunda ayğır bir sıqo, şənbi şənbi günü. Çarçap qaldın lan mı? Anlıqçılar ayğır bir sıqı?
1: Endi ma dəxi vanda da, Şezluda 10-cı qavatda 174 bin fan bir işxana var ki, bu ya uçurlar bir başdan bu lazımat uçurlarını
0: yetkizdi. Et gözəyə ehtiyacı qılsa paylanıb olsun.
1: 174 bin fan işxana qıldığan nimbaki, dey jajüde, jajüleri yo əmmisi. Jingduang Jiangshu alatta jajuylar mu ba alatta ijaraga berildik ke Dxuyvandaninki 10-nji qavat Shezluda. Ishxana qildiganlar Gungzhi ya shirkat u bu qildiganlarga bek mas kelidi deydi. Buning mu telefon nomerini aytibdi. Zo'l qildiki 186-90-31-17-44. 186-90-31-17-44. Mana degichlar bo'lsa buni aytib beraylik. Paylanıp kalan lan.
0: Hani Ali Can'ın uçuruyor.
4: Salam, birinci yakıcı çöz. Abicen ablamı kılınç ayıttırdı, yaktırdı onlarını. Bugün selamet, ömrün var uzun olsun, yol kaybı. Şu kaygılattım, kaçkayız, bozan alıp yollaşın orada bana.
0: Valla rahmet.
1: Üç gün iyilik naya kıpkilimizde Ahmet Çavuz'dan ürümçükü mandanlı mı, Turpan'ı mandanlı mı?
0: Turpan'dan ürümçükü mandan bozu yıkıp maşınca lık kıdı biz mandı mı?
1: Kilimizdeydi o, şu anda mı?
0: Bir maşını evetip de bizge ama yük degeni toz besip de maşının üstüge küçük maşın var.
1: Şunlu icaz o.
0: Haa, öyle maşın sıkıyan tok. Kıyım, ben anlığı üçümüzden uçurunu koyup bakayla.
5: Haa, yakışınçlar, yakışınçlar. Hemen ben bayatın Nisan'dan da sıkama manga taraf yolu şirketle kitabatkar. Kitabatsam aldığımızda dağcının CC maşından birisi. Şunlu tüz süratte ben sol tarafı koysunup koysunup çoğdan tutuyorum o sol tarafı. Belki süratte ben atıp küçükken bir maşa arlık sakılık arlıksın kustak kırıp tak kaldı maşinde kovara sokak bile. Sonra lan maşinden aldım uç maşinden aldım çek tıkap doğusu da 120 mangan süratini 40 şur koydu tıkap yol yolunu oturup soktuk koydu. Ben maşini cübe okulayabiliyorken tam kayıt sular kok cübe okutan buludu ama bir yıl kesirken basınlar. Maşinin gözüriş, şimdi dinliyorsun o tatlılık siyasını ilerlet.
1: Biz gibi birini evet bittin. Enin kendin mavo, siz çok aran. Ağo, yani nimede, Vişin'de, Ulumuçi Cingbao Fu Pingtay diken bir şey, çok şey var. Vişin salon. Şunu içip, şunun kırsınız, Cingbao da bir bir astığımda o seyirsiniz. Cübe okulda yiyeceğim şu an beni toldurup yollu vetsiniz. Bunu da açıcı diyor ki bardo. Aşağıda

0: التراب قلب قبرده لامدا
1: evet koyduk siz ge
0: tor taksini men sözüş baqa dep shippin xoda arzu e bolu siz ma o vishin ga bir gap qoysangiz ulti arzu shippin xoda arzu
1: vishin ga
0: ama salon vishin pingtegi cho shurolu vasiniz aşınandın yolla paralelçes mi ya da hazır yolla olmadı ko.
1: O videonu evet siz tapşırı verin ha. Aldı kerem ne uçuray?
2: Yolu uçuray kumda alacağım canım bizden yolu tübbi daşı yolu maşını takıyor.
1: Vatta oyundaki bir anlık uçumuz ve mavu şükür ülkede düşken ve can battı işin ama maşını biz kaya da çoluk kalımız deydim. Aş telefonumuzda da 12123 update aldılan bir tarafı kabarsanız mı buldum? Numara tatılgan bozucu. Cerimaların tölep. Kine yine uçurladın. Kaplan.
2: Macuların adını daha bize bırakmanın işlemi için çöktüm.
1: Bolu, rahmet. Donkhu Asçan tarafı yollaşında Ravan digen uçurunu tapşırıp aldık. Rahmet. Nur taksi, Atur taksi, Arzu. Evet. Evet, bir mi? Onun için Abdikerem'in uçuruyor.
2: Yolu uçuruyor, kumda alacağım. Canım bizden yolu, tübbi daşı yolu, maşını sarkıyor.
1: Buldu, rahmet. Yine uçuruladın, Ravan taksi.
2: Bir yıl yırtıklar, yolu kavret, çağırmak yolları, Ravan kene.
1: Buldu, rahmet.
0: Arzı muşçuk geci mi? Adili deydi. Muşunu muşçuk, aşına ola uğrup alakalış baksanız buldu.
1: Yine uçuruladın, kare baksak, kare yapırmak.
3: Yaşım sana, yaşım.
1: Yaşımsız.
3: Bu fotoğraflarla uzunmuş. Karanlık oğlu. Bu kapat bu kapat tane. Sultan Hüseyin Saşat oturup diyor ya. Biraz uyan oynan da. Kumpanlı çıkamazsa.
1: Daha yakında oyun oynayımız. Tört kulak tapam dok. Yakında oyun oynayımız.
0: Daha.
1: Daha. Karı yapırmak daha siz. Bir icar verdiğin öyü varken ihtiyacı var dostlar. Alaqlasanla boğdak ha matyan sanchu şanlilu deydim avu joyting aylıkla qurusken jonshusu baykan agar ihtiyacı bala bolsa 158 99 44 13 46 mashin bir bilan alaqlasanla bulga doktor xadim maktab baza hem yek şunda qolaylıq şunda yiqin deydi ijara berdi gajim Feruk.
4: Birinci yetiştirdim ama aydırımda sever bir anlaşıyor. Maçın çıkmıyor, maçınlarını çizmiyor.
1: Ayrı durumda ne? Hani aşağı tarafta dostlar uçuruyor bir anla. 0-0-7.
4: Babam! Cep!
0: O.
4: Mektep kümen diyeyim! Ayyem!
1: Yakşı. Buna Ayacan. Kaşkı ballas fenin aldı. Şunda Ravan dedi o. Yakup durmuşsun uçuruyor. Rahmet. Gene az son ayının belgesi var dostumuz. Bol tapşırıp aldık videonu. Bol evet man tapşırıp aldık he. Yeni uçurlardan kaplan.
3: Başkın doktorlarına aldı. Karıştır kırılmasınla imtihan köpen.
1: Bol da rahmet. Arzum tapşırıp ipto rahmet.
2: Bir yıl yırtıklar yolu kavret çağırmak yolları revan kene.
1: Bol da
0: rahmet.
1: Abdükerem efendim.
2: Yolu sürer kumda alacağım canım bizden yolu tübbi daşı yolları maşını sarkıyor.
1: Buldu. Alican.
5: Salam birinci yetişti. Abimizin abimi kumdus ayıttırdı yaptırdan var mı? Bugün selamet emrin var uzun bozun yolu kavri.
0: Rahmet.
5: Şu kaygılattım kaçkayız bozan alıp yollaşın orada bana.
1: Buldu rahmet. Mahmutcan efendim. Koy lazım tamam kadar. Daha koyma kar koyma. Yine bir anlık uçumuz
2: açıyor. 174 ürünçiden Nengan Sanlı maşını döktü. Saklap Türk'e dışarıdan çıkmaya kızı.
1: Yine uçurladın.
0: Muşu birli video mu bu mani mi? Sonay?
1: Şükür soğuşuşken ha? Evet gençki video mu?
0: Şükür soğuşuşken ha? Muşu birli video mu? Yandap çıkan lan video ki ha? Şuna ama. Bu kayısı yol belki. Aşını bir izledin ha? Kaysi yol bölge bu. An numur taktısını mı elik köygülü bulamda. Azın
1: bir yeri var. Bek
0: çıkmamak da. Bek tezike. Bu karsa. Yanında bir çıkıptı.
1: Halık yolu körük. Koşlu niye daravan. Ayrı durumda taksi çıkken deydi. Şire.

0: айлана учурай. Такси жетерлик демекчима. Şu маңган жол кандайкен? Şu аэродромго маңган жол тосулуш барбы жок? Şu учурду бериңлар. Тянь-Шань-Гун уярынын алды жолу раван деген учурду Абудо эбетипти. İttifak yolu da maşinler sel bel köp degen uçurunu Mehmetcan lider evet tuttu. Mehmetcan Didar.
1: Bariyece tetep yalnız kire. Kıcan yeri hoş yalnız kire bana.
2: Buldu rahmet.
0: Rahmet rahmet. Yeni uçurlarını bir yıngılap baksak. Yakşımı Adılcan, Kunduz Ayhede. Üzümlükle baktısına aldı yolla şunda ravan deydu. Mehmetcan taksiyenin uçuru. Rahmet. Тянь-Шань-Гун уяр тарап раван экен. Силердин идаранын алым раван дейди. Бул рахмат.
2: Ошону учурлардан.
0: Мау Чиңиңлу Минхуа көчөлөрү жанып линиясында тосулуш бакен достор, а? Тосулуш келип талам.
2: Мен учурлардан. Бакен. Өсүмлүк багчынын алды раван дейди, а?
0: Чичан Гаусу чыгыш эгизидин мау Вэйхуанга Muşu Canup liniyesi tosuluş bakene önümlük paylansanlar bolu da at hayır canım uçuruk bir karapik mi?
2: Hayır can.
0: Köyünü bütün ablikim yaman çıraylık resimlerini bekirlep siz bizge.
2: Yiçen goçan çöçü ceya büyüyam nimleyin gependi bu?
0: Bayam dayıkven tüküyen kanda kılmaya da tüküyen ama.
2: Ya bu Ceya şu bir kıl şekilde buludu siz bu Goçanca, Cinkuça ağırmaydı. Siz nimnimek çok iyiydiniz hemen düşünemeye kaldım. Şu Ceya'nın usulü şu bir kıllı buludu.
0: Tayyircan avazlıklı geyip çöndürün ha? Ma işki tal hat bilen çöymedik. Elkan muzduz.
3: Yaksın bir yaşı şimdi Adilcan konuza yaksın siz.
2: Yaksın siz.
3: Bu ne bizim ha? Geç anlat gitmemiz bu. Ya valla teyze bu Adilcan.
0: Siz dostunuzun maşinasını ayda feycanga düşken bulsunuz. Şu siz numarını siz şu ne mi gibi yerin? Şu güyteye gibi yerip siz tatkılsınız buldu. Dostunuzun bulsa. Dostunuzun namıtkı maşinasını. Lekin siz ayda siz feycanga düşken bulsunuz. Kim eylegen bulsa şu bir taraf kılıdu. Sizin namınızda olmadan ki telefonda bir taraf kılamaysa şu köznekli verip bir taraf kılan.
2: Yine uçurlardın. Hırsın ultraklarını aldı ravan deydu.
0: Yakşı.
2: İttifak yolu taleple yolla ravan deydu.
0: Rahmet. Bulbul güya adımızdan çıraylık güllerini tapşırıp aldık. Benim maşinam ne say yolda su kıvıtıp keş kaş ketti. Kandak tapımız.
2: Dilo malum kılın.
0: Dilo malum kılın.
2: Siz tapmayısınız ona. Dilo malum kılın. Siz manda oldu da.
0: Ablakim.
3: Ben
0: de onunla yolu kaybederim. Ben ağzımda şey Beijing olsun. Ocağızı kalabalığından yolda insanlar var. Bu da rahmet. Cican Gosu, Mavo, Cican Mangalini'ye ravan. Şu aerodromda mı? Taksiyle taksi yeterlik. Bu taraf kemiğinizle deydi sen canı. Bu da rahmet. Longshan koçuları koçuluniye de şunlar ravan ki bu kalacağımdan uçuruyor. Tursun Can efendim karşı alımız. Bugün hılayır bizi kutladınız. Yani uçurlardan Bekri, İttifak yolu tarafından ravan, bırak, müşktek, uyan, bu yandan çıkıp aladığın piyadalar ve çıkıyor dedi. Dikkat kılayla, piyadalara dikkat kılmayla dostlar.
2: Cidcan Gavsu, yine aeroport karab mangan yolu ravan dedi. Aeroport şikayetiz maşını vakiyat dedi.
0: Badaven yolu dışında ravan dedi ki, aydın yukarıdan uçuruyor, rahmet. Yani uçurlar karab baksak.
2: Longshan köçüsü ravan dedi.
0: Buldu rahmet. Ma danlıq tön hazırçı ravan şunama dostlar. Danlıq tönün uçurunu beriñler joq. Şinhua şimal yolurum şunda ravan deydi Şir Ali. Rahmet uçurunuzga.
2: Şinhua nallı Yeñavat yoldan Xalıq doktorxanasının keyniki kegiçe arlıqta yollar ravan deydi.
0: Ablıkim.
3: Ma evet gel ismimde ismime yoluna tırayla mersesini tatsam. Kaçama bata kuş kutup tutturup ki. Aşı o kuşunu tatıp ne? Şunda tırayla
0: tutturup. Bek çıraylık çıkıp da kuşunu mu tatıpsız nek? Bu lıkı xibey resim gelikin. Şuna çıraylık tatılıp da.
2: Tünügün birisi bilen birge, birisi bilen birge bir atkan açıkta kiyo urvetsem, inisi pideyi bilen bilimgi urvetken hazır. Haa. Tekşürtüp yakın uzunuzda.
0: Tekşürtü ola. Ergen.
2: Adı... Uruş pişirem size.
0: Çöp çamıp kalkandı. Şimdi mi? Adıl taksi.
4: Yaxşı mı Adıl Can Kumzaya'da?
2: Yaxşı mı siz?
0: Ha.
5: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştirin. Şinjan İpek yolu çoğbasar öyjay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Xeyka işlemliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Putunun eğzini açsanızda mukapatlık pahaliyet katnışı alaysınız. Brazli'din keltürülgen dualana koştuğun. Xeyka işlemliğini içsiniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
7: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
0: Тоса программамыздың давамлаштырмыз. Түшлік жолдырыңызды біз әмра программымызды Ақмәрбайт ұн, яғ, күріш, ачық суларыны базағы саған Ақмәрбайт зауыты алайды тәләп қылды.
2: Programımızda işlet atkallar maktab bir-birisi ki tavsiye kılış atkaya. Yakşı Abdol Foku Abdoli programımızın alayda talep kılganı.

0: Allah bu sefer sıkan direkt kumangan yolunu şişir, elte yol bu. Midon Bey Şofizan'dan, bak o sordu ki Midon Bey diyen son Şofizan'dan ötüp bir saktır, 10 kilometre yıka manganlık diye görünüş.
1: Şu an şu sizin aldığınız garip kasten torumuzla ayırma hava ciddi. Bu neymiş ki gidip bir kadar onu da akıp koyganda.
2: Yok o süratlik yolda da mı?
1: Şundayım ben, ben katarlık yokup de. Buldu biz hazır mı hani? Mavu Kazımen dadı bilen bir alakalı şıpakalı çoğu aşılığın tevhirlik idi bu kasa. Biz aşı lağılam 700 bireyle.
2: Hani Nur'da mı uçuruyor?
3: Prezidentçiler, yaşımcılar, yurtlar bire, Çin yerli ulaşıyor, işte maşınlar zirak kekkelik intasas yok.
2: Doyundaki dostumuz Toşkan Bulak tarafı manga yol şunda araban deyip evetip de şokı diyen dostumuz ki. Liyushan Canubi yolları koşuluyor da şunda araban deydi bu kalçamdan uçuruyor. Aksu'dan anlavatkan bir telefon numarını sim kagan dostumuz karşı alımız. Gine tamamla katnatsanız buludu. Abdurim efendim.
4: Uyuz getirip bir kodide yol sayırı. Kendin şimali yolu. Erkoy yolu uzun, Kıbi yolu yolu tarafı mamun yolları var.
2: Buldu.
1: Buludu rahmet.
2: Köp rahmet. Yine uçurladın.
1: Ekber gankı yükkem dahi yan kepap durdum da.
2: Tursun Mehmet.
5: Tursun. 74 yol üstüne Şavşiko Dütüze'nin aldıdan Dizim otur yolu var. Öldürüm hikayesi Allah'ta. Yollar var.
1: Buludu rahmet.
2: Sizler neymiş ki şu apiyen kılsılar. Әмді үшчүрділағаны еңілап-еңілап достылағы еткізәйлі дедіғ? Дойын үкі достымыз, шоң шапен қылымыз?
1: Тоқтымай қылымыз.
2: Тоқтымай. Әң еңі үшчүрділағаны еткізсек. Үрімчідін дағы еңкәйт юлла шоң дараванды. Үшчүр бәйгілер келіп.
1: Дұхы вендада 174 бен фан. Жа-жойлары тәйя, жаңшуысы ба, шықана қылғанға шезілудың бірі. Шықаны баке 174 бен фан. Gonzoşu ya şirket kıldık Allah. Allah kılış kısanlı bulduk ki epey zorluk birimiz deydi o. 186 90 31 17 44 186 90 31 17 44 Bana lazım de güçler olsun ayeti bireyle.
2: Hasan Can'ın anlıkçımız eğer yıl atlap kesse doğru o baş çıkı demez mi? Baş böyle uşuqraq çıkıdı. Ama anlıkçımızın digini 6. ayının oturup toşudu ki boşan vakti. Bir şikayet maşin eğitmeydi ki, şu şikayetin ki asan bulamdı dedi ki, şu bu asınız buludu, lakin şu ceryanda şu maşin eğitmesinizden buludu dedi meslek köşetti. Muşu gəp Əsəncan. Eğer...
1: Bu mışın... artık pul digən ço, artık pul emez. Baş pul digən çokum töyleydiğen pul. Meyli soğurdu elin amman jıldı çokum töyleydiğen pul bu. Bu jıl amma kilerizle asanız bu jıl baş pulu a kilerizle jıl pulga koşulup. Yeni töyleysiz. Bu mecburlukı mukim töyleydi kampol. Vakti ki genç şu bir soğurtunu bir yıl almışsınız. İkinci yıl ağam olsunuz. A almağın yılının mı baş bulu? A aldın kildiğin yılının ki koşulup çıkıdı o. İnik töyleysiz. Lekin bu yer siz gidiymiş ki cık çıktı da artık çıktı digen gep payda yapıp kaldı digen de şu a aldın kız yıl töylü mü gendik yani. Majlı koşup töyleysiz. Sizge eğir kilodu ya cık çıkıdı şu şu eğir kilodu. Lekin o ne? Çokum töyleydiğen pulu.
2: O şık çıkan pul emez o. Baş pul ödü mü?
1: Çokum töyleydiğen pul.
2: Turdu Semet efendim.
6: Riyasetçi adından Abdülmert. Kundu Bey Hanım. Yakışmışsınlar.
2: Yakıştırıpsız.
6: Şükürler seyrelik olsun.
2: Rahmet.
6: Ben bu yerkenlik anlavasından bu telegramını Maşın eğitimi ıcılıkta işlevatı uçur bahsedeyim bulandı, bulmandı o.
2: Buldu, buldu, uçur bahsediniz.
1: Buldu, buldu.
2: Her vakit bulun karşılığımız. Şıçıkı koşulun yadır avan dedi, Rana kız, rahmet. Abla kim?
7: Babam, yok yok sana bir ay ama Beydin Bey'le o tarafı yolladı da gülavan
2: kere. Ha, buldu, rahmet. Kine uçurladın. Bir yıngılıdık. Kıday bir onun uçurayım.
7: Hamza'yı da adıdan şükürler kayarlık olsun. Aldan tutun Ağam mutlaka sokağa attığını bir anlattırıp çıktım. Mülazımat hakikaten yapıştı. Annen için bağırsam ancını sürüp çıktım. Demek ki şimdi anlaştığımdan okşasıya da çift takat verildi. Bağırsak parganda mülazımat hakikaten yapıştı. Razı, şuna razı kettim. Ben bir üzerden çok anlaydıgan, anlaşılan bir şey yapıyor sağ olsa. Çiftlenmeyi bağırsak doğru dek. Özen bunun için şey bir oyu şapına.
2: Yaşı öptü.
7: Fukat yine gerekmez. Bir özgürlükte tutup gerek rahmet.
1: Yakı.
2: Buluna.
1: Yakışı yoktu. Bilen obdan bıptı cuma.
2: Haa. Kani. Fıçırlardan avlat efendim.
8: Hotelde hava bek yakışı bugün he. Hava bek yakışı. Hotelin şehirden sivir ıskınmış yolu. Yalan tutulaş yok. Olmuyor bek rahat. Salkı.
2: Umumüzlük hava yakışken bana. Cay caylardı, umumüzlük hava yakışken he. Emdim o şu A3'de azırak yamğur bakken, kaç kadım azırak yamğur bakken, yamğur boğan bilen temperatura 33'e yukur temperatura. Hava yakışken, keyfiyatlarım yakışı olsun, bir hatlar yürgeysile. Bir nakış tağdım kılsak, kanda karaysız?
1: Başta kılı.
2: He? Dostlarımızın aramı bir nakışlardan tağdım kılı, nakışını anlığaş, dostlarımız yakışı keyfiyatta, gönüllü keyfiyatı mansanla, yol uçurlarız, yıngılap, əvəlsanla, her vakit silahını karşı alımızı. Ona xoza. Nakşı denge yeni devamlıq uçurumla karayımız. Şu nakşı anlığaş. Mağazanla. Merhamet.

0: Abdurrahim efendim.
1: Buyurun, Ziyatır Uçuk, Komşu Yolukay Ağabey. Dünya yolu, Komşu yolu yapıştım, her paylandı oraya, otuz para pahalı yolları var.
0: Buldu, rahmet. Çoğulayın konurdaydı, Adılcam, da oylasam hayal oldu, şok yürek degen nakşinit. Teklif kıldı kalıp battı, teklif kılmaydı ama bu gitti ya. Özümü yok, nakşinimi almaydı ama bu gitti bula.
2: Şok yürek ama.
0: Lekin, yadıp gitken o nakşadaydı. Hazır kulağını kızıttınız, peyda oldu. Anlaylı ya, doğru geldi ya, şok yürekini anlaylı edip. Özünüzün ağlığınız ki kaldı mı ya? Cepat atıp, pengülün cönce, hemen pengülün kıp otağın. Yeni uçurladın, piyadla otturduğu sıyırık sızıktın ütüp bolğanın yağı ötsek tatımdı. Piyadla otturduğu sıyırık sızıktın ütüp bolğanın yağı. Şıkıp maşinanızın aldığının ütüp olğan deyken özünüz tatmaydı. Hazır mı? Seyrik sızıktan ütüp olğan deyken kandak düşünmüyorduk mu?
2: Hazır maşa oran ren uçur yollaptı. Böyle mesele soraydı. Yani yol dışım mekteplerinin sevk yüktatlarını temilleydiğen maşin neydiydi diye. Bir yesliği seyyek girip bulup maşinini utaldırıp utaldırıp eğdim hep tiketek ediydi. Maşında azırak retleydiğen talon bakken tok şunu retlep oldursa bir mes piyade minip maşını aldığı kegende yıkılıp gitipti. Yol düşün maşından düşüp yölep koyuptu. 5 metre aralıkta normal minipti o adam. Minip andın beşirik şepke çüp gitipti. Şu şepkini alımen deyip inişipla minisiki kan çüşüp kutkuzuşu vermeyi kaza kıptı. Karşı tarafın uydukları töyüzmünün töylem talep kıptı. İnik soku etmepti ki onu ispatlaydı desek yesliye aldırdaki küzdüş aparatının simi üzülüp ketkinliği uzun buptu ki. Bina demek ki oğlum maşının soğurtudun pekat töylememde aşını cık töylemde. Bu hazır bu kandağı öpket siz bunu maşından soğurtadın bu tölümeydi bu ne maşın sokup koymadınız mı ne hazır maşın sokmaptık ya şunda ama maşın otaklık kentti o talo retle ütüptük ya maşında ehval boptu ispat bombağın takdirdim o siz hazır soğurtadın tölümde okuya edip kısınız şu siz sokkan bulursunuz şunda ama Sugurtu tölemdi dep sugurtanızdan töleyli mi ya digeninizden özü şu müşerre biz mesuliyetin üstünüzge ağınınız. Bu onun üstüge eğer sok mu dey dep siz abayamayını. Sok mu kan bolsa bunu sugurt çirki tergis nümkünmaydı bu adısı bu musa maşın urup koymusa onu. Gitip verip şıkılıp gitken ehval. Maşınca üstü buna katnaş adısı boğan bolsa hem de katnaşına soğurtudun şan yeşen bolsa mesden. Ben bu şunun kartaşı otur bu işe bolsa töylem. Dikin bu adısı bombusa maşını uruv etmese maşını sokulup gitmese bu adam. Sizden diginiz bu işe boğa ahval astı da. Soğurtu tölmeydi de. Şu anda bu işte adukatla arkalık mesela tasınız bulduk ya adukat teklif kılıp. Kısınız bulduk hem de.
0: İnci ki meseledeyken bu.
2: Şu sokmağın bolsa o kanun dike adil. Spatın tepki çıkıdı o cengkong bombağın takdirdim o. Yine spat bir yerden çıkıdı. Sokmağın bolsa şuna ama.
0: Kani uçurladın dada akku emmanızlaygı salam. Toksun etizde durup bana telefonun doğru tanışavatı mı deydi ha? Karşı alımız dada kuni. Kuan kılı mağı çoğuyu doktor kansının aldığı ravan daydı. Jolin Xunur'nun uçuri.
2: Şivay Xan nencen tırap duca daydı.
0: Abdurrahim. Gülce teşlepki yolları şunda ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Kaşka Çiçan'ın aldı da. Çiçu. Nemiş oldu? Tuz aldı mı? Yakı ravan mı? Ravan emez.
2: Nima?
0: Bir do'stimiz uchiribdi. Yoq. Qashqaga Chichon. Chichon matu deb avat qo'yibdi. Yana uchurlardan Alqamjon qarshalmasa, Alqamjon nima qilib ketdingiz? Dimi

0: uzun bo'pti shox yurakdi yanaqchini olmoqladi. Bunda saldir o'rinda beraylik shox yurakni.
1: Sharq aylanma janubdan shimolga so'nggi kasalliklar doktorxonasida o'tib o'tgaydi va qayapti. Yondash yo'li bilan yurish yo'lini aytibdi. Shu sabablik endi to'silish mumkin diqqat qilmanglar dedi Sharali.
0: To'g'ri. Yana uchurlardan Changluyanning oldi yo'llar ravon edi Abudu, ha? Shibayxuan Nanjan tarafla Shibayxuan Nanjan gimongan liniya bekto saldi debdi, ha? Tasun Tasun deb Vison mı ya bu? Bu isim taz okuyamadık. O da kısa dostlar ila vakti buptu. Hani ilan anlayla ilan dekin tamamlaştırmız ha.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb üç yataqni tört yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəstisidiki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qilib surishtirin. Shenjang Yipek yo'li cho'ng bozor uy joy chekli sherikining yeng uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00 565.

0: Ahmerwayt un yağmay gürüş atçı sulan işlep çıkır bazağı sağa yeyken Ahmerwayt yezgilik şirketi alayda talep kılgan.
1: Şiltpa kalanın hemisi maktavatkan dost, buradarlar bir-birgü tavsiye kılavatkan. Esil Abdul Foku Abdul'i alay.

0: Yani en öyle ittifak yoluyla manganda dağlık dönü maçlılar köp deydi.
1: Konçulu taraf şunda ravan deydi bu halçam.
0: Sen de beni çöküleyip Konya'ya çıkıp buldum deydi İbrahim Can.
1: Aslı ben doyunu kırıp körüp tam da ummak dağılat tek bulup unam unam utan utan da ökül tüketip de.
0: Gülmem mi?
1: Aslı ben sizden.
0: Dağılat tek kulak kaptım mı?
1: Ne de? Baldaktım hem de. Küçürlerden yetkizli ya. Şarkı sucu köçüleri, şimali, yinçön. Yinçön yolu. Ravandaydı Abdükerim efendi.
0: Buldu ha, rahmet.
1: Yen en yolu, Biyancan Bingo'nun yolunu pek tosulup gitti aldı. Nemiş oğanı bilmiyorduk, deydi o devamlı. Siz uçuruyorum aldı de. Niyen zıgı oturup ravandaydı. Mağın akşini anlığım kilip demigen. Şu yukup gitken adamlar digen de. Koptu, anlığı aldık. Şiraylıq naqşa bu şok yürek mi? Yana uçurladın, Sendong Bey'den çögüləb, Xonyençiğe kip bubdu. Yolla üçün daravan ki.
0: Hoş, Tenşar rayonuğa yerli xemiyi turuş da girdi yekip, ekirsem olamsile olamı deydi. Ola?
1: Oldum da, Ultraq rayon tereple tıksınız.
0: Ola da.
1: Ola da, ninja.
2: Örümcek müzeti oluşturdu, yöğün geliyordu, bekliğinden aldılar, koşun yedir alalım şartını var.
1: Buldu, buldu.
0: Nenizgi oturup yolu arabandaydı.
1: Kalbiyat yolları mı şun arabandaydı, Ahmet efendi. Xotan şehri halık yolları şun arabandaydı, Ablet Xotan, taksi. Abdurim.
3: Kudüs'ün tarihi, Zanya yolu. Sultan yolu yıkıldım. Hazır aydın yolu yıkıldım, geldim yollarım.
0: Buldu.
1: Şarkaylama canıptın, şimalga, sonra keselikler doktor Hans'tın ötkaya da bir vaka buptu. Yandaş yolu bilen yürüyüş yolunu eti vaptu, şu sebeplik tosuluş mümkün, dostlar paydalanlama yakı ötmanla deydu. Yine uçurladın. Kine, kaplanın uçuru.
4: Kadıktan şarkıdaşkan çıkartmış dağbaza, kapatmanla yönünü sıralan kadar.
1: Buldu.
0: Buldu da rahmet.
1: Düre, düre. Öydükler etti ügüre, men içmeyi men ügüre de.
0: Da koşakları bakken de
1: bulalım. Rahmet de bir canlı ümit bese. Ahmet Can.
5: Evet, yaptıkça kaçlar yukarı yaklaşmak için kal başını aldıktan aldı da. Başını başını ıslanmıştan aldı da duayı yerler 5 yönü sıra var.
1: Buldu, Rahmet.
0: Aydın hoğuk yapıp da Ekber Guanhu yukan bana. Ama sıkmıge gradus kançılık turdu Ekber ka Aydın hoğla da.
1: 40 buket kendi. Dikim tutuğu kayma arasımda.
0: Pakilan'dan kıymet duruşu ama?
1: Bilmedim.
0: Pakilan yakıp da.
1: Alaylı.
5: Buyurun, yaptıkça kaçlar yukarıya kaçlar. İnsan başını aldıktan aldı da. Başını başını ıslanmıştan aldı. Doğa yerler 5 yönü sıra var.
0: Buldu.
1: Mekit'ten Emercan, Adılcan, Kunduz'da. İlgirki deklam yana dikkatini buzmay cim anlavadı men tamak yiyges ya. Men her kaçan her vakitmiş programma yokluğumu kıgan çağda meni ba dep oylanla. Men bir ekümü kongun kımayma deydi.
0: Rahmet.
1: Yaraysız Emercan. İlham.
6: Men meni vatka yollar alan.
1: Kaysi yollu mağınınız İlham.
0: Dep bir onda kımay.
1: Şunday mı?
0: Men olmaymaz.
1: Siz mağa yollarını talışıp. Başkala.
0: Hongmya uzu etrafıdaki yolla asas çetravan kileydi o razıya.
1: Bay razıya mı? Yöpürga Arzu Ultraq rayonudun Naiyelik Tentarbiye Paliyet Merkezi geçe muş yolla yoldaki çıraklarda tok yokken şu an katına sakçılarının kumandalıkı boyusunup mansanla bir hatarlıkı dikkat kılınla deydi o. Hüseyin Can buldum. Yine uçurladın. İlham. Bayım kuşurken he. Kaplan.
7: Ahunca arşı çıkıp maşınlığa ko. Daha sonra bakıldım mayolara bakıldım.
1: Bayım yetküzgen kuşurken he.

0: Hoş yeni buluştur. 5. ayının 16. günü devletimiz öz aldığı tetkik kılıp işlep çıkan 103. numaralık musabıkı derecelik benzin Şincan'da resmi işletildi. Bu devletimizde Tunca Türküm'de sanayileştirip işlep çıkarılan 103. numaralık oktan kıymeti yukarı boğan musabıkı derecelik benzin bulup devlet içindeki yukarı iktidarlık musabıkı avtomobillerinin yıkılık may boşluğunu doldurup devletimizden yukarı derecelik musabıkı avtomobillerine işletilen may uzak müddet import kılışkı tayiniş vaziyetteki hatime verdi.
1: Yine bir uçur mezmuniyet gözümüz. 5. ayının 16. günü 2026 yıllık Aypov Jungu Tehlimakanı Aylanış Xalqara Ralli Musabıqısının yolu çıkış murasimi Örümçi Tianşan Çong Cilgisi Sayahatçilə Mulazmet Merkezi'de ötküzülüp, bu növətlik Tehlimakanı Aylanış Ralli Musabıqısının müqaddimisini açdı. Bu növətlik Tehlimakanı Aylanış Ralli Musabıqısı da Mahirla Örümçidin yolu çıkıp, Turpan Şehri, Bayınğulun Mongol Abdunum Oblasti, Xotan Vilayeti, Qashqar Vilayeti Qatarlıq Caylardan ötüp, 6. ayının 3. günü Aksu Şehri'de toxtaydı. Umumi musabısı 7500 kilometr. Bunun içi de alaydı musabıqı bölüki 3400 kilometr kilodu. 19 günkü sozulgan musabıqı Tehlimakanlı Aylanış Ralli musabıqısı boyunca en uzun musabıqı mezgeli rekordunu yaratıdı.
0: Kimiz 26-cı yılı Kalıptaşlıq Longus Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının başlanış müsabıqısı 5-ci ayının 16-cı günü keçdə ötküzüldü. 30208 top məstanısı Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzi yığılıb mədət verdi. Öz meydanında müsabıqı oynayan Ürümçi komandası başdan axırı Qarmay komandası ilə kəskin müsabıqılışıb axırda 0-0 bulub tənşilib qaldı. Tənşilib qaldı.
1: Yeni bir uçur məzmunu yetkilsək, Sancı Oblastıqı caylaşqan Ulastay Çigra İğzi 5. ayının 16. gündən başlap, 9. ayının 30. günü gecə Uda içib ediludu. Bu, Ulastay Çigra İğzinin 1991-ci yili Qoyuyanın təsdiqləşi bilən içib edilgəndin buyan, Tonci Qıtın pəsil xarakterlik Uda içib edilişi hesablandı. Ulastay Çigra İğzi bilən Mongoliya Baytik portunun aralığı 6,5 kilometr bulup, bu yıl Çigradın kırgızılıdığan, çıxırılıdığan yük miqdarının 200 min tonluğu yetişi mülçərlənməkdə.

0: Enimro uçurç Ürüm şehrinin 2-nji qararlyk avtomobil setibilish yardam puli taqtyşqa başlady deydi juma. Köp bolganda 10 000 yollik naq pul yardımiga erişkili buludu. Ürüm şehrinin 2026-njy ýylyň 2-nji qararlyk yeňi avtomobil setibilish yardam puli 5-nji aýynyň 15-nji gününden başlap tarqytyldy. Faaliyet yardım pulu tarqıtılıp boğan kadar devamlaşıdı. Yardım pul meblağı 6 milyon yuan bulup yine istimalçılar avtomobil situası en köp boğanda 10 milyon yuanlık nak pul yardımdan mehriman buladı. Samimi eskertiş her bir adam yardım puludun fakat birlik etin mehriman bulalaydı. Avtomobil setibiliş yardım puludun devletinin bırak kılıngan avtomobillar. Konu avtomobillarını yenisiga almıştırış yardım pulu bilen ten mehriman boğulu buladı. Bulmaydı ki arası. Ma hata koptu ben. Bir tekrarlı bitti. Samimi eskertiş. Her bir adam yardım buldun fakat bir kıtın mehriman buludu. Avtomobil setibiliş yardım buludun devletinin bırak kılıngan avtomobillar. Konu avtomobillarını yenisiga almıştırış yardım pulu bilen ten mehriman boğulu bulmaydı o dedi.
1: Bu fakat şu yeni avtomobil setibiliş dostlarımız erişeleydik kendisiyle. Şu yardım buluğa cümle. Onda qolsa, qani uçurlarga qarab yekagan uçurlardan yetkizsek, Longchuan Kutsi buloq peshi qarab mangan liniyada mashinalar bek ko'pgan edi Abudonun uchuri. Xinhua Janubi yo'li Yingobat yo'lidan Ittifoq ko'rigiga qo'sh liniya shundoq ravanda edi. Shukran, rahmat. Xinfu degan do'stimiz mana shunda ko'ngil qo'yib anglab yetibdi. Nur.
2: Har birisi Longchuan Xilo qo'shilishda mashinalar azroq ko'p, lekin to'xtash
1: yo'q. Farox bilan bola.
2: Ya bizde kaç bu yutunada kredin karşıya birlik de apattı ya şimdi de peyze. Ayrıca karakta oturan bana açıp aldık bir çıkanın içine. Onun peyzerim bana, aldığımız gibi bayrağını bana açtı. Çıkartıp bana yemeğe koymayın ha.
0: Kanda belik. Aslan korgan belik mi?
1: Dümlügen mi?
0: Dümlügen mi? Pişagan mı? Ya dümlügen mi? Ya kakılıp kurtup pişagan mı? Ya kaklagan mı?
1: Mahmut diye anlıgıçımız uçurunuz ne anlattık ko? Muyum işte de bir ellik besi kutluk anlap akla.
2: Hem de muşu kaydırın ki muşu.
1: Bir şey bakken.
2: Adam böyle getirdik. Adı baksana kaydırsın. Abi can nasıl ya ben de fikir varmış Aydın'ın fikri. Ama Aydın'da şahsi hem de ayrıma gitsin kıyafetattan hem de sevmez. Seni satmağına en az. Hatırla. Senin o büyüde kışın çıkana bizim soğuk sevmez. Zeken nasıl sizdeki satıkorta sizden ki şıkım tut çeksin sana. Neymiş kardeşiniz Abi can aşağıda nurgunlarım var. Ne ette aslanma soğuşumu kestim, mağın düşken denizine sattık, şişe koyduğuna buldu. Ne on köy evvel apıraydı. Ben aldım, mağın düşken de fiyatlar teklif aldı. Sonra ağzımızı soğuşu kestim, bu getme ettiğini aldı da o şeyden kalıp diyeyim.
1: Devam et.
2: Hem de muşu kaydırın ki muş işlerini de biz agrafi tertifkala uyarge biz tutsak, tutsak bir kral yok. Hatta bir saat, iki saat oturup gitmez. Mao, nimdolu ürünçü, vakzalığı, tümdeki gidek, tersi kısavadı da, rüya yakışı. Müş kaydırımda, kertti, tüm.
1: Bu mesel ne? İnkaz kılayla. Çöğün dok mersed ne? İnkaz kılayla. Çanfango şimaryoları Ravanda'ydı Nurcan'ın uçuruyor. Su içip çoğun boğan bilekindeydi, hakikaten değil.
0: Aynen doğru.
1: Su içip çoğun boğan
0: bilekindeydi. Ya onu demepti ama, ot yap çoğun boğan bilekindeydi.
1: Yusuf canım deydi o. Bayan meseletiniz berilip, meselet berilip oldu ya. Maydı pişağın deydi o. Maydı mında zalıkağın bilekindeydi demek ki. Neydi bana depremde?
0: Ben bir... Üzde ya. Ben bildim bir aşkandan sonra unutup kaptım ya. Aşığının ismini tepeyip sizi de buraya.
1: Abdülkerim efendim.
2: Yalnız süre şefin karıcığım bir maçlı saz çöp tutu çöp onda ya abicam.
1: Yakış yoktu. Yine Nur.
2: Uyuşun değil o koşuyor.
1: Aba Bekri. Koyaya.
3: Bağam boz vermiş gibi var. Çağın, yan başladım bir çağın. Bak kulağım bir şey var. Şimdi versen ama bırak kulağa sminkoy. Sana şirketin girmez. Sana bir ki sminkoy. Kocanın butiği var. Dağıtsın dağın dağıla. Yağaca kısacak. Sen fakat da fakat da işte. Sminkoyla malara işken ben de hemşen.
1: Bunu çıkaran aş maşın ağa vakitte şu orundakilerin düşündürüşünü mü anlanla? Hem bizden hazır miyedisler dediğimiz yeni avtomobil siti bağındaki yardım pulu. Mavu bırakılan avtomobilla ya ki kon avtomobil yenisi kalmıştırsanla bu yardım puldun bekirman bu oğul bulmaydı ki. Ulanın hem de şulanın özünün kıgan bir özünün paliyetleri var mı? Özünün açtak bir alayet etibarları var mı? Şu orundakiler bilen paranglaşıp şulanın meslehetini, paliyet mezmurlarını paylanıp baksanlar buludu, değil mi? Nençan yolu'dan altta yolu götürümü körük çıkıp ayrı durum geldim. Yolla ravan dedi, Abdülkıyım Rişat.
0: Cenubi, Şinhua Cenubi yolu, Yanavat yolu'nun itibak körük çıkıp ravan dedi.
1: Peruk.
2: Bolda, bolda. Herkesin bazen söz kocuğun, kimse bağıraçta birlikte gitmesin, hem de bakma eşitmek olalım. Yaman pez ağzımda kalansın. Umudun pezleri başkasının bağımı. Erkan yoldaki hemde.
0: Ha doğru ya. Umudun
2: pezlerin bağımı o da sözsüzün nesret kalansın. Bolda bolda aldıraş yok.
1: Bolda.
0: Nençan oldu altı yol uçuca. Ayrıplan stansıcı yollara bandaydı Abdülkıyım Rişat.
1: Sanfango şimali yolları için daraban ki rahmet. Kadebi o.
2: Çünkü ben de adım sözden geldim. Parmağı şarkı yolu. Maksimaltan yolları kalan ki. Solun cahsizden normal tatlı yaptı, maşınlar yok.
1: Buldu, rahmet. Hani, ilanlarını alayla.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şutin Apitalının 6.0 Plus nusqısı torğa çıqırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hämra boladı.
5: Saat 8:20-da Sulu Şutin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki xəbər hämrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görə alaysız.
4: Saat 9:20-da Sulu Şutin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki səfər hämrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdə bolalaysız.
5: Saat 11:00-da Sulu Şutin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki ijadiyet hämrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20-da Sulu Şutin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki pul tejeş hämrayınız. Juğulam numarını tamak biletik almıştırıp hem pul tejeysiz hem hatırcan bulsiz.
5: Saat 14:00-da Sulu Şutin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki turmuş hämrayınız. Sulu Şutin Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16:00-da Sulu Şutin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki ilgilik tikleş hämrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şutin Apitalı yardım berdi.
5: Saat 17:20-da Sulu Şutin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki medeniyet hämrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20-da Sulu Şutin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki mezelik taam hämrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20-da Sulu Şutin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki ügünüş hämrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20-da Sulu Şutin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki tenerket hämrayınız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniksiz.
6: Sulu Şutin Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
7: Yağaq, badam, öyrük meyğizi, nuqut qatarlıqlarını işlengen devletinin işlep çıkırış kəşfiyyat patiyeti hukukuya erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet tuluqlaydısınız, Arman Kuvvet Talqını işçin. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patiyet numarı ZL 2021-11-3047-6.
8: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzideki 6 metr 30 cm. İki qavet kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rastisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekliş Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

0: Кыса дамык достонун учурлору карсак азыр иштип бакыйлуу эле банкен, э?
1: Нурунун авазы учур.
2: Көрүп жатып төтөрөсөчүлө кар бере хуштан дейло хошлон учур банкен.
1: Яна бир учур.
2: Көрүп жатып төтөрөсөчүлө кар бере хуштан мелдон хошлон учур банкен.
1: Болду. Абдыкерим эпендим.
2: Yolunu süre, balsa yolunu, genel bölge atlaki manga yolunu an, kuzağa bilgen.
1: Dolda rahmet, Ağa Bekri.
3: Rahmet abçoran müşşok, kınallı nicat yolu altağa yürmüşte müşşok, şerçi karat manga yürmüşte. Şu an maçıca bir taksi, yaman anas bu kocukta, sayılı.
1: Doldu. Maa yolun talım sanla boğu deke. Ravan taksi.
4: Bir yetkette yolu sürenler çansın yollar ravan kene.
1: Bulu da. Abdurim.
5: Bir yetkette hocada yol sayılır. Dostuz yolu, Aydırım yolu yazdın, Ahmetcan yolu yazdın, Ahmetcan yolu yazdın. Dostuz yolu yazdın. Kancı sağım. Karapmağınım, Karapmağınım, Karapmağınım, Yolları var.
1: Bulu da. Rahmet. Yanı uçurladın, şokran.

Amının kalıptaşlıq körüki köngül koyup selinip, yukarı önümlü kalıplarını illetidigan müressä arqalıq yezi kentlerinin teniç amallığı qoğdaldı. Her millet amının inak ötüşi ilgiri sürüldü.

0: Hürmetli radio oğlucular, Şinjan Radio Televizya Stansı 174 katnasını radyosunun kanunsız kamera programısı boyunca anlış berdik, yaktırıp anlığınla rahmet.
1: Riyasetçiler Danyar Mahmud bilen Risalat Qasim.
0: Növeç muharir Patigül Mehmet.

0: بيجين وقتي ساعت 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizin bir aram kılıdı. Yak sizini çeksiz şatlık çömdürüdü.

Ötkelge hücum kılıp, kıyınçılıklarını yeniş, yeni devirdeki emgek namunacıları rohi, emgek rohi, hünervan rohini emeli hareketi bilen izahlap, çöl bayavandaki energiya liniyası da emgekçilerinin şan şerifini pütüp, Çigra rayonunu kurgucularının közgü kürüngen ülgüsüge aylandı.

demesimi Mavlud bek isil mijaz, haqiqatan isil. O kasibdimi bizningki nurg'un bizningki qoyil qildigan taraflari bor, o'zningki shaxsiy xarakteri, mijaz xarakteri jaytdimi? Bek bir söyimlik yerlari bor bizning bek yaxshi xizmatdishimiz. Bek yaxshi riyasatchi. Mavludqa men chuqur yetkazib qo'ymayman, Mahmudjon. Sizga ko'pdan ko'p rahmat.

0: Mən oyun tamaşanla könüllük bolsun, ə dostlar. Nəm povən deyən dostumuz.
1: Oy, sadece çimetken bizim ailem daim işler reisim ol. Kımıyını yatıksın bir utanmayı çektim çıktım aran şu kütçin yaşı odan. Ben bırdım bir oyla kanım değil mi? Ama kumur ketçe. Buna ağzı mani yamamaz neyle de çok kumur ketçe.
0: Oy, ayalımız işte yatık etim bir ütütken de. Oy, ben gün üstünden çıkmaydı da aşı bir taktı, aşı bir işle. Bazı da işte bu kaldı durmuşumuzdu çoğun. O kandaktır bizim ilgi yarmaslığımız ya ki dörtlüğümüz emez. Bazı da ilgi beş çoğun bile bağlanan babkalımız diyor. Şimdi ben bulup mu bu ben daha şöyle ünitamdım ondak tespemigen. Daha şöyle ünitamdım ki belgen tayarlı katkan vaxtlarım mı isim de yok minik. Uncilik tespilinip getmigen. Bu şoförlük ünitamdan ama idisem teki o pravını. Almen de meyip kıptüme o yolunu yaman test dağın iş kılıp. Erpesilin şu küzdümü çıkmayan şu Ulan bayga, et yazdım çıkı men, borandı mı bak, yağmurdu mı bak, bir yaman testi ağan, bravo ne. Şununla, aşlak bir işler bulup kaldıken, hem işlerimiz ilgi ravan bulup geçse, oturmuştan neyim lezzeti, bazı da ravan bulmayı kağını mı yakşı, cık pişiklı valimiz, hayatını düşünü valimiz, işlerinin kadirge yetimiz, her bir kıyıncılıklarda bir hikmet bağımız mı? Sayfa. Beş katımla imtihan verip ötken şoförler yoldu mansa ne mi diyen katarlık dedi. Oğlu tek pişik uygundu. Beş katımla imtihan bazı ilgi uxmayı kılıp amdak dap oyla kaman beş katım imtihan bagayadan beş katım ügendi diyen gap abilim ne. İmtihan bekme sizden bekrek cevap verilmiş mümkün sayfa. Minin mi şunda inik isimde. Aşı birinci törünün bulupun törtüncü törmüş işki nazariyanın ki sualları hazır kadar isimde mi? Kayt kayt ügen genemez mi? Unudum başka o ilgi kömü ar, kömü sen digerlen bek inik isimde. Şunga o ütemey kayt kayt kayt ağan adamlar kaltıs adamlar tek yaşta oylayım hemen. İstedi için kaldı demek ki oğlum şu. Zanlı kımmanla, aile azalrınlarını, ayalınlarını, muhabbetinlerini zanlı kımmanla. Ayalla adatı şoförlükka ama erledek mündak nemimiz emez. Çünkü bunun psikikilik asası mı bacı ama nişan duygusu erledek karganca da ayalların sel töven buldu ki. O jırakını kürduğun, şoförlükka erledek maskildu ameliyatı için ama bu miyin kurulması cihette. Ayalla erledek mündak nişan duygusu yok. Onun gibi ben 100% işinim. Yolu çıkıp ben yolunu tapamayım emez mi? Şu haritiki karab bana mı? Haritini mi tapamayım? Yaman testi iş kılıp ben yolumu işim. Berbak mı ayak bek testi var mı ben? İşte bu kaldı kendini şunun. O taraflarımız mı söyümlük? Bayam dedim ki hem işini bilmem de hem iş kılık kırışıp hem iş kılık gözümüzü çek çekip durgan dün göre bazı işlerini bilmeyim de durgan bek söyümlük iş çoğu. Ondak bolsa ma uçurlarım karayla, nurdan avazlı uçurayım.
1: Karı ziyatı tötürü seçile, yaşım sile yukarı biri, cenab azar çıkılır, cüdanı oldu altın bulak nazırlar şu köpü.
0: Nur, bizim keplerimizin anla, zanlı kıpkıya, minip kettiğinizden, gül basa adamı çağlık ya, aman çıkartın bir ütep diken o şoförlük ne de.
2: Abdumobil aydıkende, heyka işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürülgen, bu alana koşulgan. Heyka içimdikini içseniz 6 saat içe ruhumuz urgup durdu. Heyka içimdiki, içimdiki.
0: Yasin Canmış, beş kıtım lap, yatı kıtım lap, yıntan beğen şoförler. Benim için ben konu şoför bu kütüşü mümkün diye uçurunu kaldırıp da onun başka öz halinin avazlık uçurayım.
1: Biraz yetkisi Dubasya'da kadar kalalım versiyonu müşahsın. Hayırlık bozmada yolu sürdürüldü. Arda Çöker'in aslı sonbaza kırapmanla Yunus Takkı'nda imtihan edip karış Yunus Aravancı'na.
0: Rahmet. Cüme Abdurrahim, Jıkılgan çeliş toyum yaptı da şu kayıt kayıt imtihan belki skep kitu bitemeyelle deydi. Doğru. İşte. Ben işte boğam. Достлар, ондак болса, Атным районубуздаки 16 шаарынын келгиси 24 саатлык аба ырайынын алды маалымат аңлайлы. Өрүмчүдө аба очук болуп, кийин булутлунду, температура 12-24°C. Алтайда азыраак ямгыр ягды, температура 7-19°C. Чөйчөктө аба очук, температура 8-24°C. Гулжуда аба очук болуп, кийин булутлунду, температура 13-28°C. Порталада аба очук, температура 11-26°C.

Fikriden tatlı tebessüm balkı durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizden balılı hıyalınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizgi balılı dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gül Gıncılar programısıda.

Sod sarayının aldıdaki yol demektikene maşallah sel köyüp koş yolun işte depto buldu rahmet. Yen en yol idavenden adıl sod sarayı gıcı boğan arlıqtı mu koş yolun işte yollan aytı ravanken depto buldu rahmet. Uçurlağı diyen davamlı Qarapaqaylıya könlümünün uçur bakken Liyushan Cenubi yolu, Xinan Şarkı yolu, abdumobilla köp koş yolun işte deyen uçurken buldu rahmet.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqısı torğa çıqırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hämra boladı.
1: Saat 8:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körəlaysız.
2: Saat 9:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
3: Saat 11:00-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki pul tijeş hämrayıñız. Juğulam numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcam bulsiz.
5: Saat 14:00-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şıtin Sodi şäherçisinin Şinjañning özgüç soğuklarını halğan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16:00-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyumuz bolsa Sılu Şıtin Aptitali yardım berdi.
7: Saat 17:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
8: Saat 19:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 pilos nusqısı yeniñizdeki tenerket hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sılu Şıtin Aptitalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunu.
11: Gündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrış ne, özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yoktuş doğrusu. Gündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçilik ege. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı, tiz tamak boyumlarını külren ahlatçilik ege. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçilik ege. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlat çilikigi taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkarıp, güzel muhittin ortak menfaatini neyliyim?

ailede tamak etişte materyalni ihtiyacımız boyunca setebilişimiz gerek. Her bir vaxt tamak ve korma asan kolgu kemmigen. Açlıkını ticep, ısrapçılıkı karıştırıp, ticeşlik buluş adetini yetildirip, tamakını aşırıp koymaslık hareketini özümüzden başlayalı. İktisatçıl, ticeşlik buluştak küçük hareketlerden başlap kol silip, açlıkını kadirleşini hakiki işe aşırayalı.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programımızı katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programımızı.
1: Katnaş Liniyesi.
3: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğu Nesliğe Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almıştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Ömercan degen dostumuzda taxtadagi qatnash belgi sızıqı bilen yer yüzdeki belgi sızıqı birdek bulmasa qaysını asas qılmız degen sualını sorab sizga. Adatta taxtadagi qatnash belgi sızıqı bilen yer yüzdeki belgi sızıqı oxşaş boldu hocamı. Oxşaş bolmaydigan birdek bolmaydigan ahvallar intayin endi yoq deyarlik. Endi siz qaysı belgini deydigansiz sizga?

Daim janigan dostumuzdan men bu programmanı yaqtırıp anlawatman deydi. Yani qaysı dostumuz anlawatqan bu programmamızni qandaq şekilde anlawatsizlar, özünlarning qandaq şekilde anlawatqanlarni bildiriş arqalıqmı programmamızga devamlı qatnasanlar boladı. Onundan başqa Abdurrahimjan degan dostumuzdan Qashqar şehrining 1-nji otur mektebining aldidagi yollar qo'sh yo'lnichda ravon deydi. Bu do ko'pdan ko'p rahmat bu Qashqardagi dostlarimiz. Mushu uchurdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Köntiyen diyen dostumuz sizden mi karşı alınız? Ben mi anlavadım ben deydi. Buldu köpten köp rahmet.

0: 일단은 온다 드시엔 위싱루다 автомобильлар көплекен алайды тосылыш жок дейди. Болду көптен көп рахмат. Алымжан деген достумуз Жужавандын айдырымга чыгып алган жолдор раван дейди. Болду рахмат. Илипжан деген достумузму уйгур тибабет докторханасынын алдыдагы жолдор раван дейди. Көптен көп рахмат. Badam taksiye yakan sübi sabah soğudu sarıyının aldı da avtomobilla sel köp, piyade adam bek köp deydu. Müşü yakandaki dostlarımız müşü uçurduğun önümlük paydalanıp qağaysla. Yen qaraydıgan bolsaq Abdurahman Somkçiye sizdimi qarşı almız. Mən bu dükkanda anlavatı mən ufkam deydu. Buldu köpdün köp rahmet. Abliz digen dostumuzdun ki avazlı uçur bayke anlayliye. Abliz.
1: Assalomu alaykum, tekrar sizga xabarlar yetkazdilar.
0: Yaxshi.
1: Qo'qon viloyatida Rahmonlar qarishligidan ma'lumot berib chiqdim. Yo'l qo'shini sirovan. Bayaq to'xtaydi ko'ydan yo'l qo'shib deganda to'xtay qaraymizmi? Yo'l qo'shibni qolgan o'zgar qilmaydi. Ba'zi yo'llar o'zgarishganda to'xtay qismi qaror vaqt o'zgar bo'lmaydi emasmi? Yo'l qo'shibni o'chirib qo'ymoq kerak. To'xtay qismi qaraymizmi?
0: Demekçi oğunuz müş tahtaydaki belgi sızıqlarını asas kılmız deyisiz. Yer yüzdikini asas kılmız. Lekin yer yüzdikini ma dostumuz, ablız digen dostumuz digendek demallıqa tez süratte özgertip bulanmaydı. Lekin yol boyudaki tahtaylani özgertişki tegişlik vaqtlada özgertip durdu, yanılap durdu. Şuna müş yol belgilerge dikkat kıpmağaylı dostlar. Onda Osman'ın müşünde kızgıllıq bilen davamlı programımız katnışanla. Erkaysa yol bileklerden yol ufçori, may gaz ufçori bir şanlarını karşı almış. Onun başka müşü katnışkı dair soraydıgan sualdıranlar bulsa sorsanlar buldu.

Peki mana maşinamdaki o Tursunjan ustamning telefon numeri bo'lsa yollab bergan bo'lsanglar deydi ha. Mana shu Tursunjan ustamningki numerni xatirlab olgan do'stimiz bor deyman. Agarda bo'lsanglar sizlarga aplik qulaylik bo'lsa darhol bizga bir avatib aytgan bo'lsanglar, mana Chingmian degan do'stimizga avatib beraylikchi.

Abudu degan akımızdan yol uçuyor. Longchuan kutsi altın bulak yönlendirde. Abdumobillah sel köp deydu. Buldu köpten köp rahmet. Onun başka ma o Tursunjan ustamnin ki telefon numarını ya maşine ilgi mana maşinam deki Tursunjan ustamnin ki telefon numarını bildiğin dostlarımız bir evet vetken bosanla. Ma bir dostumuzga ciddi lazım bo'lib qotdi. Shaoxey degan dostimiz avatibdi, bo'ldi, rahmat sizga. Chingnian degan dostimizga avat beray. Chingnian topshirib olgan bo'lsangiz, topshirib oldim deb o'tdan, Shaoxey degan dostimiz sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Do'stlar, mana yana Vision supimiz kuchirlar qarsam, Guli degan dostimiz sizlarning idorani oldidan tovchan qarab manga yo'lnishda avtomobillar ko'proq to'silishqa boshildi deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Yana chek ismli do'stimiz shu sayfa yonidan tovchan qarab manga yo'lnishda avtomobillar sal ko'p, lekin alohida to'silish yo'q deydi. Ko'pdan ko'p rahmat.

kucha taksiye, kuchadin yol xavri, kucha poiz istansin aldıdan avtomobil köp deydu. Kuchadiki dostlarımız mışı uçurdun önümlük paydalanıp qağa isle.

0: Dostlar, azraq ilan anlap qayıtıp gelmizə. Onun qoca yan davamlıq yol uçuruyu qazmay uçuru bilən təminimiz anla buldu.
1: Avtomobil aydıgəndə xeyka işçim, royunuzda urqutun. Biraz deyədin kəltürülgən, bu alana qoşulğan. Xeyka işçimliğini içsiniz, 6 saat kicə royunuz urqup durudu. Xeyka işçimliği, işçimliği.
2: Kilinli mimarlı kilinli, onlu mıdım demenli, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İşbar, Oğlaq, Kavapkanısı, Ürümçü şehri Karlıqaçlıq yolu geçildi.
3: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıqaçlıq yolu 207. numar.
1: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi, akıl ekranı, güzel oyla akıdaki barlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ikranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
4: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ikranı güzel oyla akıdaki barlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ikranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: Özhal'ın avazlı kütür varken, anlayılı Özhal kaysi yol beləklerden yol kütür bədikin?
1: Yetirisi, didayetiz, bağımsız kandarak əvalına ziyat
0: tutulmaz.
1: Şimdi ola yolu sürgün itemə, dağınlıq doğmadır, koşun iştiravan kendimi.
0: Dağınlıqdın, hazırca koş yolun iştiravan deydu. Buldu, rəhmət, davamlıqmanım için yol kütür bilən təmirlə gəysiz.

İldanənin dadısı siz ağan o deyim mi kapat niye? İldanənin dadısı siz man evet size. Yine mi şu sınıf familiyanız, telefon numaranızı yeni bir evetten biz onu evetçi muharırla mi şuna bir resim tatuasına kayısı günü unutup olup ilçik gitip kaptı bence mi? Yeni bir evet bitay. Nurca diyen dostumuz, Şihuan Oturyoli, Şihuan Şilu, Koşleniye Dravan, Deydu Buldu, köpten köp rahmet. Ey diyen dostumuz, müşü yeğen gönyendin, Rüyda taraf karapmanga yönünüşte, avtomobil normal, dosuluş yok, Deydu.

0: keldi. Bo'ldi, rahmat. Shoy Jolin Xuan, davomli programmamiz qatnashib, mana shunday yo'l uchori bilan ta'minlagaysiz. Abduqoyim Rishat degan do'stimiz, nima aytgansiz? To'ksiklatgan ikki qizchaq to'ksiklatni minib ketibdi, haydab ketibdi, beshiga qalpoqni kiymabdi. Uni ustidagi cho'ng yo'lkan bu, shuni avatib qo'yibsiz. Biz bu to'g'risida bekchiq gaplarni qilyotimiz, eskartishlarni beryotimiz. Har bir ota-ona bo'g'ichi bolalarimizga yaxshi tarbiyalarni qilaylik, bexatarlik tarbiyasini yaxshi ishlaylik, qatnash bexatarlik tarbiyasini eng singdirib o'taylik deyotimiz. Qatnash saqchilarimiz har qaysi maktablarga berib bolalarga shu qatnash bexatarlik darslarini o'tayotdi, mashqlarni ko'rsatayotdi degandek. Shunga oilda bo'lsa, biz ota-ona bo'g'ichi davomli farzandlarimizga mas'ul bo'laylik. Mas'ul bo'lib qatnash bexatarlik engini singdirib o'taylik, do'stlar. Ildananing dadisi, Chidaven Janubiy yo'li qo'shish liniyasi ravon deydi. Bo'ldi. Rahmat, men ofchiringizni topshirib oldim. Hozir bizniki navbatchi muharrir rasmga tortib oldi. Men ofchiringizni saqlab olamiz. Ko'ngli butun obligimning ovozli quchirib aka anglaylik.
1: Qandaraq hidoyat qilib yaxshidan
0: yaxshi
1: berib, xonamni o'tirib yo'llarda tanlama jillarga qada ko'rsatib.
0: Ha, bo'ldi, rahmat. Qaplanni ovozli quchiring.
1: Hidoyat qilib, men aydirimdan, yana aydirim ishchilarga kelgan chalmoq qancha qarapmanga yo'nishda mashinalar ketgani.
0: Aydirimdan sanja qarapmanga yo'nishda avtomobillar ko'proq ekan deydi, ha? Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Bo'shanlu qo'sh liniyada ravon deydi Nurjon. Ildananing dadisi Chidaven Janubiy yo'li qo'sh liniyada ravon deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Turg'unjon degan do'stimizning ovozli quchoring.
2: Ko'rmadim, yurimchi qarab mashina savdo orada boran chiqib qor yog'adi degan.
0: Men
2: valla aytib bilib, mana shuni o'ylashib qoldim. Ikki qilib ma'zur.
0: Ha, bo'ldi, do'stlar, diqqat qilib menglar, juma ko'rildan yurimchi qaytayotgan do'stlarimiz bo'lsa, diqqat qilib menglar. Nur degan do'stimizning ovozli quchoring.
3: Sarinalda Chombaza qarabmanga yo'nalish.
0: Yana bir uchrangiz.
3: Bog'ni ko'ribdan olsa, Dabaza qarabmanga yo'nalish
0: asosiy. Ha, bo'ldi, rahmat. Uning boshqa Abdurahmon so'mkichi, Qulji tashlabki yo'llari ravon deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Ilonlab azroq ilon anglaymiz, endi qaytib kelamiz, do'stlar.
4: Davay ustam, nallarınız acayip sınıyıp pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: He?
4: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neyin ızdın balay?
5: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
6: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı pazarlığı selindi. Kutunun eğizini assığınızda mukapatlık pahaliyatki katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen Kuala'na koştular. Heyka işçimliğini içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durudu.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar altı bize mi?
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Kız Hemra programımız.
4: Bu programını Okyanus şirketi alahaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkin tilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalınış adetini yitildireyli.
3: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağı görüşlerini tızıp koymuşlar
5: bu. Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
3: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibatkın olanın delilken de bu.
5: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.

0: Qadirlik anglıqçılar, onda xosa anglaşını başlayıp ki, sanlarımız müstəvif üçün, mülazımımızı başlayıp gitmek için.
1: Şundaq anglıqçılar, onda xosa sizlərə salamlarımızı beri varmaq için.
0: Şundaq qadirlik anglıqçılar, radio çasutanların bir izyeti de tötük doğrular, belki səpərlək atlanqa buluşanlar mümkün. Barlıq kıştıranların ki, onuşluq buluşunu, yollar onların ravan buluşunu, Çin kalbiden arzu okuludu, Nurluq baş riyasetçi dostanlar, Məvlud İbrahim.
1: Kızgın çavaklarımızla karşılığımız Nurluq baş riyasetçi.
0: Ay, rahmet.
1: Sevgili anlıqçılar, şunda qılıb bugün yeni bir əbdilik

0: tunchi xizmat kunidagi yangi haftaning tunchi xizmat kunidagi bugunish xizmat ish faoliyatlarini oxirlashtirib uyga qaytib sapiringlardi ketayotgach bizningki 107.4 qatna san'at radiosining kashlik yo'llaringiz biz amra programmasi quloq solayotgan bo'lsanglar sizlar ham baxtli bizmi ham anglatganligimiz uchun baxtli demakchimiz samimiy mulozimatimiz shu safarlaringlarga xushal kayfiyatlarni beg'ishlaydi men bo'lsam budircha shriyasiyachi do'stonglar zuhra kiram
1: qarshi oldimiz Sen seliştirin bu kadar oldu da.
0: Ya,
1: bugün... Bu maaş ne kadar. Ama... Bu da hazır, hazır çağır.
0: Ama içilmaptı o.
1: İçilmedi, içilmedi. Ondan sonra anlık ustalarımız bizimki Vision Salonumuz XC1074 FM. Dostlarımızdaki programımızda kızgılık olan katlışı Berkas yolun bölüklerden kıymetlik yolu çöre bir erişke sizlerine alayda teklif kılımız.
0: Şunda qanunguchilar, unda qolsa albatta doyingimi kirib ko'rishinglarni ham taklif qilamiz.
1: Voy, boshlandimi?
0: Doyingga kirishni boshlab kelsanlar bo'ldi, chunki bizniki doyingmi ichib itildi.
1: Shunda.
0: Bevas ko'zimiz boshin ketdi, allaqachon ha?
1: Shunda, shunda.
0: Unda qolsa qani qanunguchilar bir kiringlar. Bir peyzi ko'rinishlarni ko'rsizlar. Doyingga kirib ko'ringlar. Bugungi liang degan yo'ruq nuqta.
1: Nemo.
0: Nemo.
1: Balkim nurg'on
0: ayol. Doying kirib ko'ringlar.
1: Kirib ko'rsa, uning kaynini his qila olish mumkin ha? Ondan sonra doyun numarımız mı? Şincang 1074 de bizde koşu vasağına bulundu. Cuma onu ulaştırmaz.
0: Veşin salonumuz Şincang 1074 arkalık kıyını uçurlarını verip katnaşkaş doyundu bizini köyeş. Mandak diyen zan fınşan kıgaş. Yoruk noktanı bayağı kıgaş. Uçurlarını yolu sanla buldu.
1: Bana bizim o bugün Beyvas Gözüşümüz Nak Meydanımızın hazır yoğurt üvettik de. Hem de silahının nezirinlerdi ki yoruk noktası zaten nerede? Bizden doyun, hem de yüzgü bağ mıdır mı anlığı
0: kırmızı? Yak bağ mı değil?
1: Bak da kırıp kala, köngümüzünü dep, körep mi kala?
0: Hı hı.

0: Abi fıçır yıllar atkan anılı kusurumuz yakışı mı? Tezlik mi değil mi? Doyunumuz kırmam size değil mi? Doyunumuz kırmam da işe mi kadar körüp ellihtim olsun mu? Yürekli verip çiket sağlanı ömür konumuz değil mi? Bugün köyüme geldi Arman'da.
1: Rastlama.
0: Cahan Kezer, bunun kızın karşı alsınız mı? Doyunumuz kırıp körüp onun kendin kızına karşı alın. Bu da mı?
1: Mehir bulu kızsız mı? Yok. Buradaki anılı kusurlar vakaldan kırıp bir köyge fıçırlarını yollayıp katlaşın ha.
0: Bu kalçam long trendi koşuyun işte maşını şundak köp tosluş var hepsi. Hem bu tosluş fırsatını paylanıp doyunumuzu açsız. Rivas gözümüzü körütüp yüreklerinizin bir eldekini bir yaratıp çıkıp gidin. Haa
1: onda olsa kızıl gülsüz mü bir gek koyun ha. Atayın kırıp size mi gek lan ha.
0: Könlü bütün ablikem yakşı mı değilsiniz? Yakşı yakşı bizden yakşılıkımızı görmezsiniz. Doyunumuz kırsınız. Acayip yakşı cümlemiz.
1: Kızıl gül gek lan ha.
2: Yakşı.
0: Hı. Vay rahmat, rahmat, rahmat.
1: Ma anlıqçılar yaxşı bayqavatsızlar. Könlü bütün ablikim kırpmaqsız kırp görüp çıxıbsız da. Çıxatmagansız, yana içində barsız axırğıca.
0: Axırğıç turdu mənimcə.
1: Doyun kirganlar, yoruq noqtan bayqadınlarmı bugünkü ma doyun jiborumuzga. Pinon qığaş yazğaş qatnasanlar buldu.
0: Vay, işib atdıqı baxansız ra almasız. Ondan sonra Muganın fışırını anladıq. Bu barlıq çıxıtıraptıq muzikantların heç qaysısı. Vaş Muga.
3: O bugünkü yoruq noqtada Burası bir söz işçi adamını yer.
0: Vay, çengisiz gel.
1: Şundey mi?
0: Aslı işçi kirip köyüm mesela ilgi köyümge adamın ki. Şuna ama tekşürüp tatkikimge adamın pikir bayağı
1: kısa oğuk yok. Yok, yok. Sizin şunu yok oğukuz. En yakısı kirip körüp anın gelinine. Şimdi yeni Şincan daşıyonun dedi. Ağılık Şincan daşıyonu lodiki demekti ya. Aldıravan, bu yolu kündıravan, kıstancılık kırıp uçur bir boğaca pekat çıdımayı bəgəş tutdum deydi o İldan Anadolu'da sizi.
0: Buldu, buldu. Kıay Bobi, bugünkü yarkın mıhtı basın nurluk başarıya seçimiz deydi.
1: Ya, bayqiyam mapsız dey.
0: Çimapta.
1: Küzüttüğe, kırına, körüne.
0: Könlü bütün ablikimle körüp çıxı gitipti bana. Şu. Bayqaptı, bilipti. Ha, kızıl gel.
2: Kışta konuşa yollu ravan, koş liniye ravan, motorumda nengel deyip baykıdayım, masinam bulmuşsunuz.
1: Buldu.
0: Buldu rahmat ha.
1: Jojan yoluna şarık uzartılgan böyleki üçüncü dostluk doktorhansıydan ha. Dostluk doktorhansıydan yeni avat yolu karabmanganda masinla pek köp deydu şükran ha.
0: Buldu. Bu şan fangçi degen dost.

0: Allah pakai lia. Ya.
1: Sahabatku.
2: Oh.
1: Kede.
0: Oh.
1: Marak ya, tutung lama.
2: Yaxşı.
0: Siz bu yaxşı hem sizce siz yaman yok kapsız bu.
2: Ha. Ha, bir oğulga anı bulup.
0: Şimdi.
2: Şunu olan bu şu sırtlağı çıkamaya gidip diken de.
0: Mübarek olsun. Mübarek
2: olsun. Ben burun kuşabılığını körüp es kaldım.
0: Hmm.
2: Çünkü yanın ki doyunu kırıp yüreklerini bekeş körü vatkınıga köptün köp rahmet etimiz. Çünkü yanın.

0: Abdulin avçuri geldi ama bir maşininki may bakınınki iğzimde içli kaptike deydi kızıl çırak tutuğanda aynakını çürüp maksuz may bakınınki iğzi içilip gitip du dep koysam büşün çıkırıp karap koyu hop yana telefon karap oturdu oynap 90 sekund tudu kaydık çırakta deymizem bop tike de kaldım deydi
1: Rast hakikaten ganga olup kaldım işte. Bopto ya anladı ya anladı. Mesela 90 sekund turganda ki biz bolsa vay rahmat dep tüşüp may bakında yip dep mağa mısındak mı?
0: Doğru.
1: Yaxşılıq yaraşmaydı qaldı bir sıfıra qapsız da Abdevali.
0: Şuva kin özü pes tüşüp ya aylanğanda ya birəsi diga vaqtida an qarab i il qıbalamışda digan diye dep şoqdı de isik ala.
1: İs.
0: Keçkide de hocam.
1: İs ağzımda dediniz de. Demek ikisi 90 sekund tü dediğin gep. Ağımda qarab qap. Ya makul buldu rahmet deydi o amda dedim.
0: İnkası yok deydi.
1: Zırak terbiye köy geldi dedi. Ya çüşenmiş ne mi? Deydi o şunda mı? Amda hiç kanda inkası olma. Baptı Abdüveli. Bu gengacılığınızı biz deginizin hoş olduk. Bunun dikin kanda kılsız. Şu bunun dikin şu yakın masuk doğru kılıçı.
0: Şu.
1: Şunda kıl.
0: Kıksınız mı mında kılıkı aklı uşuncu ayda mında kıkığını bilidgan. Ayu deb mana ishorat qilgan tushundiga adamlarga qarab yiqib men nim qilasiz deb telefon ichiga kirib ketganlarga qimsinsin bulg'a o'xshay shun qarganda.
1: Anglidi ya, manga mi qarab qo'ydi deydi abaptash. Elim yo'q. Bu qilib o'tamapti.
0: Biperva bir bal ekanda bu.
1: Anda otag'imiz texim to'g'ri tushib ketdingizda. Bopta Abdeli özünüzden yola bana verin, değil mi?
0: Ayko yayı.
2: Maluk da kim el odun, sen sanzım aldın, ben şimdi bak tuzlap getirdim, zılağını aldım hazır ak tuzlaka.
1: Buldu. Abdu, Hualin körükünün üstüde maçıyla köp, değil mi? Rahmet.
0: Buldu. Hazır yanı Nurnu uçuri.
1: Tökü yutuptu Nurnu
2: uçuri. Vahri körükçü üstüde, yöcünge taraf taraf maka yolu sosa gitti.
1: Şivan. Şivancı. Yinshigong ümit kötse, Yinshigong yani toslup ketti dedi o. Hayatı Şivancı dedi ne?
0: Şundayım.
1: Ümit kötse, o may o may baki çokum buzuk dedi cuman nur taksi. Siz ne maşina uzakşımında buzuk tep ketti dek. Ya buzuk olsun ya bak may bak buzuk dedi hep kıs buldu ka.
0: Şu.
1: Yakın may kızıl kapatta kandı kere.
0: Resmi ya, o cepru res bilmeydi adam ki ne, yakışıkın bilmeydi adam burası ki ne o dep.
1: Şu.
0: İlgar malım mı dedi. Okyanusun ilk sileşkanda talişip, ilgan prenikini ilkında kıyıcıma bingana deysiz o. Dersin çöp kusak, vizji de aşkanda bir tal yap koymadı. Tas peyzul de ilgar malım.
1: Peyze. Hani kendin etkilik naçlıklarım hakikaten bol oldu. Cansu Dunlu yolla ravan deydi. Veyle mınşan deken dostumuz.
0: Asya Boran.
3: Rize tutup yolu çöyü nafo nello müşidun gonsla aldım. Jalapos doldun cekitek. Kusin yamaşıyım köpeylesin kusursun.
1: Mehir buluqı mevlu taka zükrede senin köylülerini izlep doyun kırıp tapanmadım dep. Doyunun baş bitini içeyip kıran. Üstüdümde yumulak bir belgesi vatdi. Şüyeden Şincan yilin çiğsi dep izdisiniz. Vaşşı da çıkmaz. Siz hazır bizden burun kılıkı şüpillanı körüpsiz ağlık. Zopillanı et. Ama kıskı sın filmlerini körüpsiz. Şimdi dakika.
0: Doğru. Bizden Tavşan bir kızıl yeni kalatı buldu kırsınız. Şu aşın çeksiniz de buldu. İşte de biz çıkmaz.
1: Gönlü kılı bakan bulsanız sizi tüyücen kıp görettik. Hazır izde koşulup bir gönlü kılıydı. Ha? Bulam da.
0: Onda bulsa yeni karısak. Ma o bu şan falan çiğdi anlıkçımız. Abay kıyaylı kıymanı ayrı iyiliği. Kanda buldu diye şükken bu. Siz bunda kısınız.
1: Bu şan falan çiğdi. Ay katına sakçılarımızı aç süratle apırıp köyüsten aç kespi tecrübeli katına sakçılarımız sizge mesle etmesin.
0: Şu adis bir taraf kılış şansı var. Şuraya kırıp aç

0: adammış fan çıkmay aşağıda turuyla köstüp. Yani mergen
1: Güllügen yaşlık, güllenge yaşlık mı? Özünün ki bir işinde ötken bir işinde yapıp. Aslan kavati koşnamın işki de açıkış ilinip, açıkışını ilip koyup kirkitip de. Açıkışını ne kirkitip on tipti de. Sonra işini çekip, ma açıkış kıyıp kaptıken sen işini şak kadı içip de açıkışını vaşşıda kolam deyip de. Müllü de set birine ömü yüktü kirkitip atıdı. Şunu da açığım geldi de. Ya bu gangacılıklar ne?
0: Bu nimde kıganı bilmeydiğin bir yakışılıkını bilmeydiğin adamlar bilen
1: ama sen yakış kılınlı da kolum koşunda şu vay rahmet rahmet onu tıkıp ne ama vay uy kırın
0: acep yakış kıldınız cümü bu muğam biz ızdekit ettim deydu asli normaldik inkas he
1: mandak adamdan bak reste ya mesela vay rahmet onu tıkıp ne de vayma kallamını vayma isimini vay rahmet rahmet cırın cırın uy kırın kırvalam da uyge
0: şu emez
1: süt karap koyup
0: İşte adamla bilem kuşunu bulup yaşayımız bu musa? Kaşka şehir semen yolları koşulmuştu ravan da Abdurimcan Kaşka'dan uçur bədi.
1: Muşay'nın 23 gün toktaydıgan poyuzdan uçur bağımsızlar dedi. Yaka yaka poyuz toktaydıgan Kaşka'da uçurun tapışır bağımadık. 13306 diye bir telefon kılıp poyuzlarınki normal yürüvatkan yak yürüvatkalık uçurga iyi basanız baldı.
0: Hazır mavu anı hınım 29 ay dostlarının ki bu programmaların hazır kırıp körüp genç örüm biraz okşumaydı ucumun
1: okşumaydı
0: minin hissiyatı misal cevap açıktan la adep biraz açtak şuna kırıp körün la ço
1: şuna biz vay kırın la vay kırın la devat kayırımız yendi toksam şunda benzin pırap kette ot kitem de ensirap ketipti me daimide vay bol da abdüveli kallanız kırgız olma bugün keçe uykunuz tersir etti de bu
0: hazır bir yed emez ko sile Allah kaçan kıl bir yele gidip kit bulduk uygun bir bul da kaçan
1: o adam bizden o çöndürüşlerimiz mi anlamayı vat odu siz mi ihzınızı fıpratmak biz mi ihzınızı fıpratmayla anı yaksın on tiketeyle bu işlani bunun da bunun dike dikkat kılış tekiş kişiler dikkat kısak oldu cuma
0: Bulda ilgar malım şunda ka pek beyze Ali Mehtap imtihanı az kalan sır iş kılıp pek küçep gitip param doğuk. Kosak pek açıdığan bulup Mevlut Kamla'nın tikesinin kalkları mukamma avatı doğu yep. Şitarımız balılanın sualını kubul kılı sürdüdü mü diye söküp bardundu. Bacaba ne misin balla tasa mu ya da mua inirgiz korap kosuğu içip git gidek dikhi.
1: Kosuğu içip git gidek ders etmese bula ya.
0: Şu emes mi hazır fuda o hazır fuda.
1: Mal 13306'a bir telefon kılıyordu ama bir anlıkçımızga muşu bir uçur kaptı. Siz Sitivagan 5. canın 23 gündeki 9718 çıkıydınlık boyuz. Katınaştın toktuğu akşaya da kalın karganda. Lekin bu uçurunu anlıkçımız evetip de bu anlıkçımız kaptı. Eğer siz mi özünüzün telefonu tızımlatıp ağam bolsanız mı badı bayam anlıkçımız çokum sıkı mıyla uçur gelediyken. Eğer uçur tapşırıp ağam bolsanız 12306'da torbeti kirip ya ki telefon kılıp sorsanız buldu. Cuma.
0: Çanşa yolları iravan ki anlıkçılar mansanla buldu ha?
1: Mevlütka uçurcan nemiş kılıp atın hazırsız toğır tepek. Uçurcan şu üyde balları hem de işten çıkan olsa sel türüp köçü kıyıp bana da üyü de hazır bula
0: peştik. Doğru tamak iyi işgü terlik vardı. Adetim işte vakladı yap biz işten çıkardı da uçuracağım ballarını ilip sen bu kılıp meni vatka vakti doğruluk yap kaldı.
1: Arkandaki nemlerin zap kara kara kuşlarım de anda bana da. En kendi ayağı bana da tutudu mesel görür geç kaldırma ay. Hazır bula aile de. Kanda kıyasın can tursun. Nemiş kılı vatkallığı neyi? Perez kızıp neymiş kılmak istiyorsunuz siz?
0: Siz neymiş kılmak için? Güzel dünya.
2: Siz yetecekler radyo sanatçı bana ansız ama çıksınlar.
0: Mihmanca ne?
2: Dostan Aksur Bay'ın ailesi Mihmanca bulunmen. Mevzu Zivere Mekli. Hoşçakalın içiyonuzu ümit kılmen. Zükre Ağaç için ağız salamet olsun. Aksur Bay'ın ailesi durup oraya oltadım. Hoşçakalın içiyonuzu ümit.
0: Ümit kıldınız. Ağır nakır çıkmaya kaldı.
1: Yakşı. Oğurlarını yap anlavatkınızdan hoş olduk. Bu şey yukarı seyredik taşıyıl yürgende çoğun tipki abdumobula sürat ölçeş aparatı az kalganda. Arkısında küçük maşınla kilip sürat ölçeş aparatının özünü ap geçip maşının kendini bek yıkımen aldık ya. Maşını kanda kısık bir hater usul del kılıp oldu.
0: Bu ne biz uğulağı dep ne kullanmayımız o özünüz buradan oylan ha.
1: Yukarı seyredik taşıyılladık kamera Allah arkalık her vakit yukarı süratlik taşyollarının umum ahvalını küzdürüp durdu. Anlıyor musunuz?

0: Agar mushundaq ahvolda bo'lib voqea bir tirib bo'lib qolib qolsa, demak, shu ahvolga asosan u baribir qonunning jazosiga tortiladi. Biz alqib olmaymiz, lekin biz buni tavsiya qilamiz. Hargiz mushundaq yuqori sur'atlik tashyo'lda cho'ng avtobuslarning keyiniga yiqqin kelib sur'at o'lchashdan qechish bu ishlarni biz qat'iy tashabbus qilmaymiz. Ham buning nihoyat xatarli oqibat olib kelganligini shoferlar deb qo'yish majburiyatimiz bor. Tushunmi? Qashqa osmonda qopqora bulut yomg'ir to'kilay deyapti-du, lekin tushunmayapti-du. Ba'zilar Qashqaning ishtifoq qildi, yomg'ir yig'ibapti deb, lekin Movarayda ma'lumotda ot ushta degan. Bo'pti. Yaqin yaxshi yomg'irning hozirgi vaqtlarda.
1: Men yaxshi ko'ngliga ilqay yarisha ish bo'lmagandan mana o'ylishib esi kelgan bo'lsa deb qo'ygan o'quvchilarimiz Muhayli Baka Abdurishning shundagi 5-dan o'tilgan bir ishni yozibdi. Dukayçip otağa mazgillerim de kiçik kiçik, üç kiçik balı kirdi dukanga. Beş mocanını tanla, bingur birin aka, degen de makul da bingurdun bir tal basam. Yeni kiş kız karab, tude, şunla etüp dure de bulak işçim küyüp getip, erip ketkerek bingurdun batı, üç tal bedim, tutkuzdum kuluğa. 10 minut dinkin abalın onuz çıkıp da, vi, konda adamsız, vi, bal degenim, muşta bozak kıkan bağıma, nimda erip ketken bingurunu sattınız, balam degenim bozak kıpsız. Деп тозу сөзү кылды деп шуң мен дедим, эй, ача хапума апалыңыз 5 моча эп чыкты. Шуну улан Бенгурдан 3 тал бадым şu пулга. Э, сиз мени бектылган, бектылган. Дедим шуңна унун динкин бир кичик балы чыгып калса, бирге бирине бердиган болдум. Азыр артык кем бердиган ишми жок şu иштен кийин деп.
0: Ошонда болду ке адам.
1: Кинкилен уюлун тосуп кетип.
0: Шунда болду да мана. Ay, nima degil ekan, yaxshilik yarashmaydi Alloh deymiz-da. Quduq belgisi.
2: Yaxshimi, riyosatchilar qo'nqalu jo'ngan taraflarda mashin eng tayin ko'pchimi?
0: Bo'ldi, bo'ldi, anglovsimiz foydalanib qolaylar.
1: Asiya.
3: Prezident deputat yo'lovchi qonun ham oldi qo'ysang ham asiya qilsa-da.
0: Bo'ldi. Ay, shuning men Mavludga mening uyamni oldiri bir tup yurib patdi, ish qoldini menga hamma odam o'g'irlab yab ketib bordi, qanday qilsam bo'ladi? Tazı bir tılla etsem köngülü ayak kaldım. O kim sizin iş kaldığı ürettiksin depti.
1: Onun sizi siz hak alalaydıgan yakın imiş ki o yakı ürettiksiz. Onda adam teşhiri çıkmaydıgan oyluğunuzun içi kaldığa yakı ürettiksiniz olmamdı.
0: O koçuğu tikken nesleni şu hak paydılındı deyimiz. Siz mi resmeylik, yüzümü sayısını satkan adam kokşaşla.
1: Ne kaçta kokşaşla.
0: Onu şu koçuğu tikken diken, o ötüdü bu ötüdü. De bak ağzıgı yazının meyvesi deptirip yap getirdi.
1: Onun sizi ondan meyvelerini... Alıq meyvələn aşdaq bir dalğın çıxdaldan aşdaq uğurlab isi peyzi tinçi.
0: Yaxşı buludu. Son bu köngül ayıq tılla. Ya bu vaxtı da qaran o. Köçəplik əssəniz oldu.
1: Şu əmletli dəbkəsi sizin kiçaqınız onu aşıq qımıqan mı? Çoxum aşdaq bu. Əmimizin beşinin ötkən qo. Bu aşdaq aşdaq qıs bilsək peyzi tetik etkən qo.
0: Ma, gəpəniz anlasa, məsəl qolum qoşırız anlasa. Ya, manın, mandaqın bir qosıq tartikəndə, işçi tartikəndə bu dəb oylaydı qaran. Əsli bunu yollamaslarınız kerekti de bu fıçırın əsli.
1: Şu.
0: Biz qanda qısa qula bunu yol gözetmemiz qosağınızı kən tutun. Atıqan oranınızı türüp pişqalarını üzüp əkirib yan, qağılarını başqıla yisun. Örekülerli şu vaxt tamıqınızı ürük yemegendikən.
1: Doğru.
0: Hər kız mı, vuy, iş sürüp gitə edip, mındaq tıllıman.
1: Burası yürüküğünüzü çıxır bir hazı bulup, yüküzün cuma demisi mi, bək ağırık tutu anandı, ne kıldığım bolsa.
0: Şeyhini sündürüp etmisə, jirəv etmisə, taş atmisə, üstüge çıxıvamisə, ya bu komurab ketmisə, o sakını kən tutsak, kilajildiğen onun da mı çıxmıyor bir yerde?
1: Doğru.
0: Boldu ma?
1: İşte kılığa?
0: Muşun da kılığa, sizge bir yerde gammasa adımız mı şu?
1: Ayka yayın. Ay,
4: İtanta yolu sürü verite, ma mindalı, Çançankara mamga yunlar. Raman kene?
0: Vey, makul. Mağlı birem de bu uçur ne?
1: Asya.
3: Mevlüt İbrahim de koyuna abalığa. Öyle bir özgüden de kaçış paylaşı yaptırak koydum.
0: Bu da koyduk buldu. Biz mi de, siz mi de pindi? Biz de diginimiz yeterlikti o.
1: Bu bir cer kızal bir kanayım kıp gelmiş. Ay körüğünü kumuru, ay örük derekini kumuru vetmişsin.
0: Çıkılıp tazı muşu meselik yegen de oyluş bulanmayla hata yolla kat bu uçurun hocam. Kaderlik anlıkçıla dek tanladı bu lavat kını.
1: Prizyatı da tüt katna sanat radyosunun.
0: Yollarınızda.
1: Biz Hamra programımızı.
0: Biz Hamra programımızı. Hoş bir işki pahaliyetimiz bu. Abdumobil klubu pahaliyetimizge katnaşkanla. Bosa katnaşkan bir şirket var. O bosumu. o şirketin o maksatı olsa namı kulaktan kulağa yetken.
1: Pulunuzu ticeydiğen.
0: İsil Abdul.
1: Mu?

0: Mollegirin Abdullari.
1: Avtomobilingizga Abdul almashtirmoqchi bo'lsangiz, eshitishkilanmay Mollegirin Abdullarini qo'ygaysiz. Haqiqatan Esil Abdul. Telefon nomeri 13-59-75-75.
0: Yana Shinjongdagi eng esil tamni izlash faoliyatida sizlarga tavsiya qiladiganimiz Sardam Kroran Kalgushi Ugurxonasi.
1: O'rnida
0: Davan Mavu Ford 4 Estukunning qarshi tarafida bir o'rni, yana birisi Nanhuda dedinglar, Nanhuda.
1: Nanhudonglodan Nanhudonglo. Nanhudonglo. Changchun Ordi degan ko'cha kirsanglar bo'ladi, chunki Nöremeler hakikaten okşaydı. Hamburg balıkları var, toko paçakları var, rujamoları var. Böyle verip yap. Kelsanlar içkin çıkartım, tallaş özü anladı basın.

0: Düşke vakitlerde emeli dükkanı verip körüp maksatlarını. Özellikle etkilerlik naçlıkları olsun. Ya ki arlıktaki uzuklarına için maksatlarını tallap ip gitmek istedim.
1: Yani ahmer vayit un, ahmer vayit gürüş, yağ, açık su, organik gürüşlerine bazağı sağan. İstimalcılarının sağlamlığı için yeni dağımlık türde tırışvatkan ahmer vayit un zaudi programımızda alayda tələb qığan. Ahmer vayitinin un yağ gürüşlerini peskül çüsanla, mələnladiki çoğuşuladı seytuatudu, ə?
0: Şunlar.
1: Suyalladın ilib, seytivilib, yağla, tamaklarını itinla, acayip oxşaydı, işemizanla, şilt baxmıqala, bir şilt görüla, künüplü qalısla.
0: Doğru. Мау Қашқадын қашы қойған тяна фу бу. Сізді мәселе сұрай деген бір мәселе барды дейді. Сораңа да безіп қойсам жоқап кеттіңіз ғой. Сәл татыншақ бала оқшымам сізге қолға қарғанда. Сораңа сораңамыз пұл сорымсаңыз мәселе сорысыңыз бола алар ғой жауап береміз біз, жұма.
1: Абдырахман Сайолда шималдан жанып қыманғаны машин көп дейді.
0: Нұрбия ат үшті боран шығып атты деп. Yan çıxılırınla ne çıntı tanıcı mı uçurup gitmesin?
1: Uçurup gitki de hiyagi saklamaydı o pullarını.
0: Ben şimdi daha cim atarap ki yollarda mı sihirli kuştun çıkkende kravan kiti vatım. Öz deydi bana Bekran'ın uçuruyor.
1: Makul yücen alı o yolunu körpeğine o kaldı.
0: Bu yok biz göremeyiz.
1: Ay kim ki Erpan size şılı ne mi oz? Bizim şıpın halkı kırına.
0: Şıpın halkı kırsanız
1: mı? Yeni peyvençinin aldığı yollarda maşin biraz köprek gene Abdullah'ın uçuruyor.
0: Gülü içi kırak avazla uçuruyordum ki. Makul rahmat. Oho deniz bir kütübü. Kıskırak gipinizin özü 31 sekund gecim ha. Sel uçurlarını kıskartaylı olam da.
1: Oldu nasıl kıyım canı uçuyor.
2: Böyle cekite triyatetle kaskade okuyorlarsa kaskade azdırımızın şehir kırakmağı yollarda maşinler çıkıyor. Yağmur toktaydı.
0: Yaxşı toktaydı bizden. Bizden toktaydı şu. Atışık bir ay çoğu bak aşkayalık ballı örmütümünü kımmen deyip ketke okşadı atırıpke.
1: Hazırmada oyunu bırağınlık uçumuz okuyanızın ki oranı kayada uqamaya kaldım da. Lı, lı, şi, lı, vən, yak. Şinvan, lı, baza. Şinvan, lı, baza da.
0: A, Ford, Töt, İz, Dükünün aldı dılla qıran. On kol qayrılımız. On kol qayrılsaq. Zaten on kol kayrılıp da 50 metre mi 100 metre bağmayı tırıp da aşağıda biraz ki yolunun boyuğu otomobil toktuğundan bir orum var. Tink çarçağının kırışı kızı var. Şuyaki kırıp da aldığa amansınız, aldığa amansınız da on kol tarafta okyanus tabi izgılık. Yakımızı 280, 96, 98 telefon kılığına. Norbiya'nın iş çağırışı kırağında boran çıkıp. Üzümler diye ne kek ettim aslında. Üzümler,
1: maşta bu kandı ki lan, rast eden hiç seyirlik dedi.
0: Rast. Full de bu kara bu tarafa mı? Sas full.
1: Kurta ildese ya küçük et gelmesi.
0: Rast işten zağırık dek, işten zıtak dek şöpte cuma. Muş vakti şunu çoğu vay tekim pişsin dememiz pişkaların yep duruş gerek ama olmasa.
1: Kuduluk kaçılıp satılganı ayrı mı? Sevetlerge seyleyip ya ilgında kutuları elip kurtup digendek.
0: Şu. Ha, pari ikan qo.
1: Pari.
0: Şinjanda şu aylıklar qorusuqı ka, hər kəs qırqan mağlı. Hazırkı vaxtı bək dostlaşıb. Çünki Şinjanda şu aylıklar qorusuqda həm quruluş qılıb atır çün. Yol qolab atır.
1: Doğru.
0: Yol yasab içi tosla hazır qalayım qalıb getdi. Kira çıxıb qalsa darvaza aldı da düşürüb tanla adamları deydi. Onun üstə mə fujonun ballarını mı qoyub durğan vaxt. Bob qapdı mana. O ballarını qoyub atdı.
1: Ataları axıbadi.
0: Yəni birisi yol yasab atdı. Mana tosaqçılıq deyən. O jo. Maqara. Şüp.
1: Mitçi dub tipdə.
0: Vo vo.
1: Ermas çermas.
0: Gang məktəbdə yaxşı oxumuğan şoförlərin hamısı yığılıb aldı bu şinjandan şuğa. Şıqılıb ma maşınla dəhşətçi ma balla. Ma anımdan dümanlama uçurdu ya Şinjanda şu aylıqlar qorusuğa Kırmak çok Allah, biraz sırttan aylanıp durun Allah. Eğer kıra kırmak çok Allah, muşundan mıydı ehvalken de doğru çandırıp koyun Allah'a cuma.
1: Ama rencime diye anlık uçumuz yukarı sürettik taş yollarda, hem şehir yazı taş yollarda aracı takıp masak bulamdı, yok mu da hem değil ki.
0: Yok, ey bu. Aracı taksanız mı bir kulakı takıp telefon kegen il için kısanız mı oldu?
1: Doğru, aşağıda kısınız buldu, birgi takayız hazır, aşında kut da arcıyla asasen birgiyle takayımız, yeni bir spika turdu, yeni bir kulak.
0: Telefon geldi, mesela onun, ma bizden kuşak arcıyla takayım, yeah, de bandamansanız olmayı der ya.
1: Onun kırası olmayıdı.
0: İşki kulak tan takı olmayı, Fakat telefon ilişkin taksanız bol olur. Çünkü eğer telefon kabul kısa

0: Uzun boy demez mi anı hocalarız?
1: Abdurrahim.
2: Biz yatırı kat oldu bir yol çağırıyor. Araba azalt yolu. Başka kızı sıra aldım. Verliğe kızı sıra karabaka yönmüştü. Maçın kutuna şat olsun şu an. Bir yerde ötken beyken dost öldürmüyor. Dost doktor kanla aldık yolda yarıştı sıra var.
1: Makul makul.
0: Muş adamdan kıştı bir sözleydi o sözleydi.
1: Bir ayal maksuz otta ağız olamdı yanıga.
0: Sizge baka tersir kımam da Abdurrahim maksuz bir sizge. Gekalı da kokmam siz biz gekalı otkaktır yeniniz biriz gekısa.
1: Güne gitti. Nalyan bu yolları ravandaydı o Abdu. Rava yollan bay ki bana.
0: Yakşı mı? İsamka pudır çaşkanım kucağdın zat. Pudır çaş da bile gelin. Pudır çaşkanı. Kucağın yol kavri. Kucağın tiyanşan yolu garipten şarkı. Tiyanşanı aldıkça Abdu mu bulkup. Daydı kucağın taksi.
1: Şunda mı olucan?
0: Şunda zöhre girem. Pudur çaş.
1: Yok aketim o işkisi.
0: Şu emez mi? Ne aketi vatkandı? Sabi'nin avazı kıyıl çıkıp da bugün ha?
3: Bir kazı sayıda yakışım olmadır. Yıllar çoğu yardım. Ağabeyi çaldım. Yıllar maşını çaldık ki yanına kırsam.
0: Buldu buldu. Yakışı ayınlar çıkıyor.
1: Mahtıgan da akımız siz ne?
0: Evet. Sonra derhal tırktı ettim. Cevap yanının aldığı çıktım dedi. Aylanmak çok şey.
1: Aylanın aylan.
0: Nalyan bu yolları avan kadaydı abi de ha?
1: Sattar.
4: Geçer randanı alıp yollar. Hazır koşun yer avan.
0: Makul. Beycan otur öyle şavşuka kızıl çırak tosluş bağdaydı dostlarımız paydanıp kalaylı.
1: Makul. Anan ikinci Abdurrahim'ninkini abay anıdık o bol. Şuncak anısak bula o abazsız da bu kalay.
0: Maşın yandaşı aylıkla yaşadık ki eğer tosluşsel yakışıp kasa peri derhal bizge uçur beri tanıcı mı? Eğer kırdığan anlıkçılarımı hiylik. Bah. Katip iyinden ayrılmaydı kalkışaydı o adamla dediler mi Allah'ım. Siz üçen misiniz? Bir kulcunun havasını sömürüp durup atkandı ikin. Ne peyze yollaya bakıram.
5: Kulcunun yolu kavri şimal galbiyat yolu şimaldın canıpka ravan ha?
1: Yakşı ilgileşme.
0: Bizden çoğun uydun kaynapamdan uyu geçe adam madak. Bakarım alım.
1: Aştak da erken deklam buldu ya hindi. Eki yayı nimde edekandım abala. Burası göğüş yap bu çişini kolap dursa çiş neymiş bu otursa digidek. Bırkı köyde isam kodep. İslam kamış geldi mi sizince?
0: Ya.
1: Bu nemiz geliyordu bunun ki?
0: Ve şu emez mi? Bunun hiç nemiz kemmepti.
1: Kemmepti. İslam kamış mağip geldi dehe.
0: Ve şunda emez mi? Vay. Çıkma nasıl edip yumur tokutluca. Ve kıştık babayı tokusan çözü.
1: Hiç bulmuş ödek paypak tokusa.
0: Karmay körükleri asas yollar avan dedi. Kuşkaş.
1: Oy, könlü bütün ablikim.
4: Zavutlar yoksağır bir eğmişi. Kalkını alır iş yolla intihar avan kenen.
1: Ne makulmuş mu kapatın. Kırıp etken könlü bütün ablikim.
0: Şalkı özge kıp öz külüp hazır.
4: Kuşalıkın doğurmazı mı o malıkka?
0: Şuna ama.
4: Kulak yutayım o.
0: Ne kadar kıkıytayım dedim size.
1: Nim dediniz? Düz kıytayım mı dediniz mi? Nim dediniz?
0: Ben de takıydım bu. Kesin kemisin. Vay peri yeni uçuruyla bıkıran. Avazınızı çıkırversiniz bulmam da odayım ben de. Ya rast kalayım kan bakıp gitti bana. Bu kendini meni, bu aldığı meni yap.
1: Hiç kim mağmab da? Çigiliş gitip durmaya.
0: Bir yaki katnasak kesin bu meselenin el kılamıgıdık. Çünkü birbirimiz yollayan yaptıkça mı abi? Yol ben yaptı bula. Birisi kendini mi yaptı, birisi aldık mı? Ben mi çık gidime deydi. Amal bolsa tertiplik alette çık geçişine oylaşmamadı da bir yerde birisi.
1: Şu.
0: Amal olsa birbirine yol koygan asasda mı abi? Çigiş. Tosluştan çık geçiş olan yok kalımız.
1: Çigişle ne iş anlacı mı? İlgar malım.
4: Ha yok. O yol kumansam kanapamlarının uyuyup amayını. Açıldım uddul mansas. Narut tamamen kanapsın gibi var.
1: Şıkılıp birisinin kıyını bir kıyını apaşının uyu bağ şıkılıp.
0: Bir apaşının uyu bağ.
1: Bir apaşının uyu.
0: Ma anlık uçumuz amma soran dep koygunum ka. Bölekler bölüp sora batıdı. Kaşka huy guantya nafu bu. Biz geplerinizi kıskırtıpla.
1: Yıkıp.
0: Yizikçi yizip evet gelip ola mı? Biz manda hazır toktuma atın bana sözle atın. Bu dostluğun sözü gendek, manda sözlüseniz biz bunu anlayıp tüktüp olamaymayız. Asas mezmun oldu. Bulam da.
1: Şu.
0: Yakenin aylık doktorkanı aldırmaşın sel köp, ademi köp deyince mi o yakendeki dostluğa?
1: Qashqa yeni Yunfangdan şəhərçi qarab manğandım maşınlar pek köp tosluş badaydı Bilal tor taksi.
0: Şincan'da şunun şirket aylıkla korusunluk tosluşuna bir taksi şoför çüp. Onun için yollanı.
1: Uyuyor.
0: Katnasak.

0: hazırlıqlı qıldı dedi. Janjan.
1: Yaxşı, yaxşı.
0: Yaxşı.
1: 10 il ketganı bolsa, içilgan bolsa yaxşı olubdu. Abdurim.
2: Ozda yol xəbəri. 15-ci başlanğıcının aldığın beyin qoxusu qaraqda, beyin qoxusu onun aldığın yanaşın xoş qarı diyordu. On sarayının aldığı yerdim yana ili qarıya yolu. Stalin yolu qaraqmalı, Stalin yolu qaraqmağın üstü başı sərçöpürək, qoxusu.
0: Hoş qadirlik anlıqçılar, Şincan'daki en esil temli izleş faaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığımız Davan Şimali Yoli Ford Töt İstikunluki karış tarafıdaki yeni Rustin Doktor Hanısının birinci kıyafeti geçilgan
1: Sertem Kroren Kalbüşi Ügür Hanısı.
0: Tamaklar hakikaten okşaydı.
1: Abdumobil klubu faaliyetimizde tavsiye kıldığımız namı kulaktan kulağı yetken pulunuzu tecaylığan esil Abdul
0: Mulli Gırın Abdulri. Abdul tallı mahcup olsa Allah, Mulli Gırın tallı sana adı konu açıkıdı. Telefon numarı 13 5 tane 9 75 75.

0: uçurbasınız mı buldu?
1: Şimmilu, Hongda Guangchang yollara bak. Defşer yollatken eyki yayı.
0: Qashqar madaniyat yo'li tajriba maktabini oldida mashinalar ko'p, sal to'silish bo'lgan. Ey qonovchori.
1: Eliyar taksi ayırdırımda taksilar ko'p, bu ayırplanlar yük toşib. Ekilib atamdu, ya adam toşib ekilib atamdu. Ne vaqt tug'li deb. Adam yo'q ka. Ayırdırımda taksilar ko'p, xeridalar az demek yaxshaydi.
0: Ey qoyayi.
2: Ya mishundo, qarsoq maqunda qonchan, shimillo qunda qonchan, ravan kana.
1: Maqul rahmat.
0: Yana Ахкепте.
3: Ол жерден жол хабарет, дарыялы сызып кере, хындатын чиккен юнисти машин.
0: Машин жок демекчи ма?
1: Чик окшойду. Ва, тем хас денга олар эди күннүн кожо.
3: Албатта кандарак абалыңыз жакшы доңломама хотендин. Гохучок айны чыдыган жол ма Уланбай тарапка келгенчө. Машина бекчек бекчек.
1: Маакул рахмат а.
0: Азыр жоңхы жанып жолда майны тазы десеп кетип атыбыз айтып го шакыр жараван кенде эмсе.
1: 80 ашырып атма. Тазы бир кыра кылабы десем ямго токтоп калды я деп ма каргы кыз тазашы алкы. Сал бир нимдей эмес. Башкалардын кар санап тике. Ха-ха. Ямго токтоп калды. Шо жакшы ниетлин крата таңлажы ма аңлагычлар. Чаңжаңлуу жоллор аван дежи ма нимдей жакшы.
0: Yaxşı ya, yana İldananın da Tenjin janıb yoldu maşinlar köp, lekin alaydı tosuluş yoq depdi.
1: Abdurahman son kişi dükkanda oturar ekende gör azraq hava yap çıray dep baqıçqa oxşaydı bağdan sörtün tatıp ayatıp kep.
0: Ha şu dükkanda ottası mı? O yana şu otturuş uni qığandım bopdı talab düzdi ottağınım yaxşı bopdı.
1: Ya mani suratni jüyitip kirasizmi ma uyga? Uydikilerin suraytadı dükkanda çıqıp nem dep o hava yaysı berdin dep.
0: Şu
1: Dükkanı çimkak çimkaylap kaldı dedip. Yaman tıllap getirdi o, yaman tıllap getirdi Abdurrahman son kişi. En yakısı, en yakısı kendinizi bırılıp dükkanı çirketkiniz yakışı vakit olsun mutlaka.
0: Körlü tingfı yoluma. Şu yol.
1: Körlü.
0: Şu yolla ravanken tosuluş yok ha, alımcanı uçuyoruz.
1: Buldu. Hem de kalan uçurlarımız katlaş komandalık merkezi kereya sayıcılarımızdan anla bakaydı mı?
0: Ha, buldu.
1: Yakşı mı sila?
4: Yakşı mı Lütka Zükre'de? Yakşı tutunla mı?
1: Yakşı, yakşı. Yaşar Yalkun kendi.
0: Ha, Yaşar.
1: Hoş.
4: Ben Nazır'ım şu komandalık merkezi durup saygı uçur bir vatı mı?
1: Ha, katlaş.
4: Nazır'ın özü de Tosulu Vatkan yolu bileklerinden bir anlıkçı dostlarına bir haberdar koyuş maksızı da saygı telefon kıldım.
0: Makul.
4: Hazır mı şu yan yolu, yani mı şu rüyda Sol sarayına aldı koş yönlüşte Abdümobulla köpken tuzlu şekval bayken. Ondan başka karsak mı şu Gonghui körük. Yani sendon bir kötürme körük edin kilip Saiti süret yolunun ki koşum çoylu da Abdümobulla'nın tuzlu şekvalı bayken. Ondan başka mı şu Sisimal yani mı şu Şida çoğu tarafta Töt yönlüşünün hemisi de Abdümobulla'nın muhtar biraz köpken. Ondan başka Hongguangshan yolu yani mı şu Huyren Rongxing'in aldı da Hazır avtomobillerinin ücret tutuş ekvalı varken. Şunun eğer de muşu yol bölükünü tallatmadan dostlar başka yol bölükünü tallaş imkanı da olsa hazır o yüzden muşu yol bölükü kırmayı tutuşun tavsiye yapılmaz.
1: Valla valla. Rahmat yani tekim bek tosip etken yolu uçurlar ilk boğanın vaktinlerde derhal birinci vakitte bizi haber kılıyız onlar. Bulam da.
0: Şu vakitte de anlarımıza.
1: Makul. Valla rahmat. Valla cevap edin onlar. Hayır hoş.
0: Qani onda xosa alınuqçılar yana davamlı uçurlar bilan programımız qatnışınlar. Veyşin salonumuz Şinjan 1074, doyun numarımız mı oxşa Şinjan 1074. Doyun kırmigallar kırınlar çut, yenzerlerin qıqaş qatnasanlar buldu.
1: Yusuf Canlar mı yaxtırıp anla vatqalığını bildirip tu? Qoy aldınız da, bay yaqaydı ki. Onda aldıraş yok ki.
0: Dolqun.
5: Yuhayları danıqtın, kusup çekti.
1: Makul, yalnız canlı o koş yönlüş ravan.
0: Ах кеп да.
3: Ол жерден жол хабары, жанобы айланмыгыда машин көп тапшы жок.
1: Макул.
0: Азия Буран.
6: Бризия төтөт жолун сүрөмүн шу яң эле адам багынан алдыдан сушулу бенген алдыда койсо эмне айтакын деп кеткен да.
1: Болду.
6: Толук мумалы жыйданын алдыдан миси сушулу бенген кайсы машина камлык кадан. Карсы эмне яшла багытыдан. Шу яң. Яң жолу башкысылан машин бак кезин майыл деген ажайып
1: Болды баян мамды катнаш командалык мәркезике Яшарнан бага учура делмиш эмесми? Көңүл бүтүн абликем эмне болгондо?
3: Зөрөдө сизге бир ир жакылайм.
0: Жакылайм.
3: Риясетчинин ичинде хам риясетчи бирден мукафат берип болду эмес.
0: Ха, акырын койсоңуз мамты мавлуд эмне дейдиган болгойдукине?
1: Элеке.
0: Ха.
1: Бир

0: Kutup'tun 10-7 kilometr kilodu. Gharbi Tianshan alayıdı uzun tonalı koşulunuşta 4 abdumobil yolu boğan birinci derecelik taş yol ölçümü boyunca yasalgandın sırt. Kağan yol bölekleri koşulunuşta 2 abdumobil yolu boğan ikinci derecelik taş yol ölçümü boyunca yasaladı. Bu türde 2023 yılı kuruluş başlangan 2027 yılı tamamlaş planlandı.
1: Bu iş taş yolu bütkendikken bizge kandak paydası var. Mongol kira onsu taş yolu bütkendikken Şincan'da Tianşan'ı kesip götürgen yeni bir yol, yeni bir taş yol köpüydü. Gulci şehirden Aksu şehri geçip olgan abdumobilluk sefer musabısını 240 neç kilometre kıskırtıp, liniye boyudaki amının seferge çıkış şaraitini zor derecede yakışlap, Cenubi ve Şimali Şincan'ı özara tutaştırış, katnaşını özara ravallaştırışı törtkü balıdı. Bu Yezikent'ten güllendiriş stratejisini çonkur yol koyuş, bütün rayon hayatının terakkiyatını ilgari sürüş, ıhtısat cemiyatının yukarı sıfatlık terakkiyatı törtkü buluş Katarlık cihetlerden muhim ahmetliydi. Demek Gulci'den Aksu'ya 240 olsun diken 400 saat
0: 5 saat. Cenab-ı Şimcan'a manganda, mangandaki muhim bir yol bulup kaldı demekçi de.
1: Hem bana Aksu'daki valla ne mangdınlar? Gulci kırıp etkence hiç bileyli. Gulci'deki ne mangdın la?
0: Aksu'yu verip
1: kavmatlar ne
0: geldik desek.
1: Dep diken ooy. Demek bir günde bir pogul oldu, etken mansız 3 kişi bir pogul oldu deyince.
0: Şunda ka, onu nasıl güzel manzaralarını görüp mağdu yol boyu.
1: Bana 2027 yılı pütüdükken cümle anı olsun. Tezirek pütüp katnaş başlanışıga her vakit takazamız.

0: Üzgücü boğun aralık diken. Cuma anlıkçıla 60 yaş ve 60 yaşın aşkan yol açıla. Sizge ne çıllık hapta 60 yaş?
1: Ben bayın 30 yıl.
0: Ha, ben yeti vardım bakımdan.
1: Ya, hazır Bekirmen bu pütüsün 60 yaş kırk elle.
0: Siz bu yaşınız üç kalık sanık az kalantı bu.
1: Aşta mı, aşta deydiğe vaktla mı bula ha? Şu vaktın işte pijet oturalısam.
0: Şu hazır devalay o vaktlı da.
1: Unçkütüm adam.
0: İsim diyor.
1: Divandak mı?
0: Şu kumu aşı vak hazır devalım ha. Mesela alakaylarım bu stoklan günün mübarek olsun devitime. Ama bugün şu günü unutup kalayım herkemez mi?
1: Он болдык я.
0: Арыял ишкимиз я баш курган яда ишки телефон таңлатыбыз. Ишкимиз гына имба саңлы бер аңлы деп. Я баш курган.
1: Я баш курган. Кандай баш курган деген кеп.
0: Кевез терейди экен. Онда сиз ишкиңла бүгүнчө бир-бир саңага берип турганлачо баш курш акылдар гана. Рахман.
2: Кемсе сыяктыгымыз мо? Мына байрамдык жүгөн башынса кечиде taksız olamdı, 26 de kişi taksız olamdı.
0: Nimin deyiz? Aa, hakkı iliş ne ma? Aşı birkaç gün diken depreyle
1: anlarsınız. Aşı kurtuluş, in kurtuluş mu tapışırıp gelip? İnik kılıp
0: kalsa, 26 keş top kalamdı. İnik bir kurtuluş tapışırıp ağanda deyişeyle bulamdı.
1: İşte bu olsun ha?
0: Yakışı mı dostlar işletmeydiğen boğak ballı arvası bağımını bana ben sağlaydı. Birmedi göçüle telefon numaralarından bir yolu etken basanlar rahmet.
3: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öyjay çəkliş Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarının işlenen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuka erişken Arman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet oluklaydısınız Arman kuvvet halkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman kuvvet halkını. Patiyet numarı ZL-2021-11-3047-6.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ının 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
6: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
5: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
6: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de kuturuldu.
5: Sağlamlık görsetmesi gumani paraşlarınızı tügütüldü.
6: İşki oranlaştırış mulazımtı da suallağa cevap verildi.
5: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
6: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızlı görəleysiz.
7: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsınız ba.
7: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
5: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezellik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
6: Şinjan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlıkta oldurup, seferinizde hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Solution Update'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
0: Ha, qadirlik anlıqçılar programımız axırlaşdığını bir 2 minutə vaxt qaldı. Bir qism yolla tosaqlıq ki, bir qism yolla asta-asta içiliş qarab yüzülünüb tur.
1: Məsələn,
0: Şihon, Şihon Şilon Bektosu getdi.
1: Ma o xalq yolları qoşulmuşdu, maşin köpkən tosuluş bəkənə.
0: Bolda anlıqçılarımız onda qolsa yollarını tezirək içilib mənzdanlığa tezirək beri olsa onların çin çin çin qalmızını arzu qılıb. Бүгінгі yollarınızı біз әмірі программамыз ақырлаштырымыз.
1: Программ

0: Hürmetlik radio oğluğucular, programımızını doğumlaştıratımız, ondakta oğluğucularımızga aldı bilen bu şey, tenterbiyeg münasetlik boğun bir kıskı savatını sözləpəgən bulsaq.
1: Buludu. Çoylu top musabıqısı da top teyirgücü şakiçiklər nem üçün şünç tez yügüraydı. Top teyirgücü şakiçiklər futbol, basketbol, çoylu top qatarlıq tenterbiye musabıqıları da topnı teyirip kilidiğallarını görüştüdü. Adatta həmmisi yaşla özmürlə buludu. Kəsbi çoylu top musabıqısı da hər bir top meydanı da bir türkü məşqləndirilgən top teyirgücü şakiçiklər buludu. Ulanın həmmisinin alahidi orni və yügürüş orna bağ bulub, ən yukarı önümünü cari qıldırış bilən bir vaqtta musabıqaya təsir yetküzməydi.
0: Oddiy qilib aytganda, bu top terig'uchi shogichlar top terishdan boshqa yana top yetkizish, lunga ilish, ichimlik yetkizish, kunlik tutib berish, mahirlarni yelpib qo'yish, yugur yetim ishlarini qilish qatorli xizmatlarni qiladi. Top terig'uchi shogichlar mahirlarning musobaqa ritmiga qarshi qilsa bo'lmaydigan bo'g'ashqa, ularning topni terib, mahirga yetkizib, toki mahirning topni urib chiqirishigacha eng ko'p bo'lganda 25 sekund ketadi. Agar top terish vaqti bek uzun bo'lib ketsa, mohirning top boshlash ritmi bozilib, rolini joriy qildirishga ta'sir etadi. Top terig'uchi shakichlar garchi top maydondagi bosh personaj bo'lmasmi, lekin ular cho'yli top musobaqasining kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismi. Ularning ondasonda o'z karomatini ko'rsatishi mu? Federer, Nadal qatorliq danliq mohirlarning qoyilligini qo'zg'agan.

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıkların koyulun karlık tağlarıcı sozluğun Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kel gözüge yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıqısı dağdığılık başlandı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 qatnaşan radiostan bevasitə ünlüb atqan Tan tarbiya və sağlamlıq proqramını davamlaşdıratımız.
1: Tan tarbiya və sağlamlıq proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı əbtisi Siloşetin damas qadamda anlatılıdı. Proqramımızı Siloşetin əbtisi dəm anlaşanlarını qarşı alırız.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, diqqətinizə davamlıq Tan tarbiya xəbərləri də bolsun.
1: 5 ayınınki 17-ci günü 2026 yıllık Aypau Jungo Tehlamakan'ın ayılınış halkara rally musabıqısının tuncu uzun musabilik alahidi musabıqı bölüki, yani SS1 Aypau Ürümçiden deniz yüzü dün igizliki 0 metr keladigan şehir geçi bolgan musabıqı bölüki musabıqısı başlandı. Mahirla Ürümçiden şarakı karap menip turpan uymallıqıgı kırıp, uzunluğu 245.8 kilometr keladigan alaydı musabıqı bölgede çöl cazire şığıl yol ve kumluğunu kesip ötüp, bu növetlik Tehlamakan'ın ayrılış musabıqısınınki hakiki mənidiki çidamçallıq ve sürat sınıqını resmi başladı.
0: Bu musabıqı bölgenin umumi musabısı 450.134 kilometrge yedidi. Alaydı musabıqı bölgenin başlanış noktası 90 nahiyesi sanat bahçısı etrafıdı. Ağırlaşış noktası Turpan Pichan nahiyesi Pichan Bazarı Lengar kentide. Musabıqı yolunun aldınki yerin bölüki mürekkep çöllük yer şeklini asas kılgın bulup, keyinki 60 kilometr kısmı Kumluq rayonuna kırdı. Köpkıl yol yüzü üzüksiz almışıp, mahirlarının ritimini kontrol kılışı, liniyagi hüküm kılışıga ve optimobilinin mokumluqıga omum yüzlik hırs əpkildi.
1: Gerçi musabıqıdan burun organ tarap bu musabıqa bölükige otrahal, yani otrahal qiyinlik derecesi de deb iniqlime bagan bolsun mu? Lekin ameli musabıqı jarayanida giyahma ünmeydigan çöllükte iniq körünüp durduğan belgi cisim bu mağaçka. Yenilan nurgun mahirla yoldan izip kaldı ve liniyaga hata hüküm kaldı.
0: SS1 musabıqı bölükinin ahırlaşışıga ägişip, 2026 yıllık Aypau Jungo Tehlamakan'ı ayrılış halkara rally musabıqısı yukarı sıcılıkta oda musabıqılışış baskıçıgı girdi. Hem de mahirler tekimi hırsızlık dolgan Şinjan kendikigi çoğunkır çöküp, tekimi uzun musabilik kum denizi ve çöllükte hakiki sınakını kubul kılıdı.
1: 2026 yıllık Jungo Tehlamakan'ı ayrılış halkara rally musabıqısınınki umumi musabısı 7500 kilometr. Alayda musabıqı bölüki tahminen 3400 kilometr keledi. Bu növetlik musabıqıga mahirlarının katnışış külümü ve halkara rallyşiş derecesi de yeni yeni rekord yaratıldı. Musabıqı katnaşkan umumi adam sani bulturgu 233'den 299'a. Katnaştırılgan optimobil 128'den 152'ye yetti. Musabıqı dünyadaki 8 devletten kelgen 28 çetellik mahirini çalıp kalıp, Tehlamakan'ın ayrılış rally musabıqısının ki halkaradaki təsir küçü ve musabıqı kızgınlığını namayan kıldı.
0: Musabıqı katnaşkan 152 musabıqı optimobili işçide, optimobil grupsi mutlak asası küş bulup, cemi 138 musabıqı optimobili, 258 mahirden təşkilengen. Bunun içine yeni energiyelik optimobil grupsi da 19 musabıqı optimobili yolu çıkıp, yeşil musabıqı tərəqiyyat yüzünüşü namayan kılındı. Motosiklet grupsinin 14 musabıqı motosikleti, 14 mahir musabıqı katnışıdı. Yük optimobili grupsirki 9 musabıqı optimobili, 27 mahir musabıqıga hazırlanıp, bir sahnede bəslişidi. Köp grupa köp xil optimobil tipi musabıqı meydanıgı yığılıp, pat arda Tianşan'ın cənub şimalini, Kum denizini toğırsığı kesip ötüdüğün dala səpirge atlanıdı.
2: Kumluq, çöl cəzirelerde uşkanda yürüp, cilğa karlıq dağladın halkıydıgan 2026 yıllık Aypau Jungo Tehlamakan'ı ayrılış halkara rally musabıqısı dağdoğuluk başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Jungo Tehlamakan'ı ayrılış halkara rally musabıqısına yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.

0: Nem üçün közünü aptaptan saklaş gerek değildi. Köpçilik aptaptan saklanğanda daim közge sel karaydı. Közünü aptaptan saklaş gerek mi yok? Doktorlar şunu eskertiydi ki, ultra binepşinor adam bedenine belgelik ziyan yetküzüldüğün bulup, ultra binepşinor terini zahmelendirse, terige asallı koruk düşürükken. Eğer ultra binepşinor közünü zahmelendirse, asallı köz göğürüge ak düşüş kesili peyda buladıkken. Bu igizlik rayolarda köz göğürüge ak düşüş nispetinin bir kadar yukarı, köz göğürüge ak düşüş görüldüğün kişilerin bir kadar yaş buluşudaki sebepşken. Çünkü ultra binepşinor közge kırgendinkin, köz göğüre aksılının özgürüşünü keltirip çıkardıken.
1: Oşu muvaffak anvi kıptırışının mı paydası bakken dostlar? Anvi kıptırış bir adamın alaydı nişanı ya ki vazifesi bulmağın ahvalda. Bir kıl özünü erken tutuş ve fikir yürgüzüş halideki girişini görsüldü. Bu kıl ahvalda kişilerin dikti sırttın özünün kalbine mahil buludu. Anvi kıptırış adette bir kıl ansız hareket bulup, her kandak vakit ve her kandak çayda yüz berdi. Şunu müyenleştiriş ki buludu ki, anvi kıptırıştın muvaffak paydalanış, adamga belgelik payda ilip geliyordu. Mesela dikkatini merkezleştiriş ve icat canlılığını yukarı götürüş, keyfiyatını tanışış, esti tutuş iktidarını yukarı götürüş katarlıkla.
0: Ona sağlıklı dostlarımız dikkatinle devamlık, sabahlarda bulsun. Ne için kişiler 30 yaştan kin asan semerip gidiyordu? Doktorlarının görüştükçe her bir adamın asası metabolizm nispeti okşaş bulmaydıken. Okşaş nersini köp yep, okşaş köp hareket kılış, aldınkı şartı da bazıları sıklıkını köp hordu diken, bazıları sıklıkını yaka aylandırdı diken. Okşaş beden iğirliği şaraitı da muskulları köp kişilerinin metabolizm nispeti tekimi yukarı bulu diken. Asası metabolizm nispeti mu yaşının özgürüşüge ağaçıp özgürdüğün bulup. 20 yaştan kin her 10 yılda metabolizm nispeti 5'ten 10 gıcı tövallaydıken. Anlıqçılarımızın uçurları bakken Daniyar, karap bakamdık.
1: Buldu. Dostlarımızın Savi, dağımlıq programımızını anlayıp etipti. İşkılıp mənbək amıraq programı anlığa həmsilər gerib.
0: Rahmet.
1: Esil isimlik anlıqçımız Japa Çektanları yasacılar yapıptı. Kaplan mı programımız ne? Yaktırıp anlaydı. Kaplan ne bir ağızla kuşurup yaptı anla bakalım.
0: Kene?
1: Kaplan kana kuşurup erken anla bakayla.
2: Daniel Yaşımaz uzun yakızı yaşımaz.
0: Yaştıran.
2: Ben ne yapı macizem, ne yapı canla yapı karakmanla yürümüş kalancı.
1: Buldu, rahmet. Ablikim efendim mi anlaydı da, ismini koşup işlikim yoktu ca, minin mi baldırak arama ağızı yok değil mi siz Daniel Can?
0: Çağını koş yaptım ha.
1: Hey, cepa çekip siz anlaydı.

가려든 그 옛겐데 갈비면 흥이 흘러이두 야리야

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejaq qoşaq mayda,
2: işləyir.
3: Ya çıxınla, çıxınla, ya çıxınla.
4: Ha, çıxınla, taksi.
3: Şirə otur, şirə otur.
0: Ay qızlar, saat qancı oldu?
5: Ay usta, radionu qatnasan, nə radiosun toğurlanğa?
6: Yo, yo, bolla, çıxınla, bolla.
7: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnoma ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni tekitingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

0: Hörmetli radyo dinleyicileri dostlar, Vision Spamızğa kelgen uçurlar ba şularni dostlarga yetkizip öteyli.
1: Ma tursun jankam deydi hazır. Üçturpan nayesige sayet kelgen sayetçilerge haq ilinmaydı. Maşin toqtış orn aqsız kelishinglarni qarşı almaz deydi.
0: Ma nopozluq axborat vasitalarida bergen şundaqla şu orunnın özinin meselesini Guanfangda.
1: Toğra.
0: Şu numarlarda ilan kılgan boyunca andan Mao toğır gedep bilsanlar buludu cümü dostlar.
1: Sizden uyunuz kegen sayetçiler akilinmaydı davatkan siz akçan bilsen.
0: Andın mı da cü? Bir kısım uçurlarını hem de anlıvalımız bu dostlar. Anlıvalan uçurlarından toğra dep mesela biz özümüzden iğizimiz arkalık yetküsek bulmaydı dep karayımız. Belki hem de her gündeki itibarla okşumaslıkı mümkün. Bazı vakitte mancıncaslardı mancıncaslardı diye inlik mesela vaxtını demeyi durup digen buluşumuz mümkün. Şu sebepten bir kısım anlıqçılarımız mağab kişini berip kalsa, onda bulmayı kalsa, manda digen tuğu deydu.
1: Japonlar digen deydu.
0: Şundan mı? Şuna, mesela, Üçtürpandaki sayat mənzi rayonlarının özünün veyşin, mesela doyin, ərqaysi əp detallarda çıkağın uçurlarını asas kılışımız, ya ki nüpuzluq akbarat vasıtlarda ilan kılınğan uçurlarını asas kılıp durup, bərqanda nəsini şu boyucu kösək buldu dostlar.
1: Doğru.
0: Şəxsiyle, mesela, bir kısım dostlarımız var, bir yerin anlıvağını mında buludu, deplam.
1: Çıkırdıqancı. Çok olmuştak buldu, anladım.
0: Onda çıkasak mı bulmaydı dostlar? Onun şensek mi bulmaydı, cümü?
1: Doğru.
0: Tırsınca kasal, hap oldunuz akacan.
1: Şuna, hap olmaydı bu adam.
0: Anlıvağın bu içe emez dostlar, ama bu ispat bilen, şundan bunu buzluk akbarat vasıtlarda ilan kılıngan bu içe bilsek buludu hem de.
1: Şinfu, doğru dedin la, deyip o belgesine verdik.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, hava rayının məlumat anlayılı, aldı bilən ürümçünün 3 günlük hava rayı əhvalı qarsaq, bugün kündüzdün keçi gecə hava uçuq, yuxur temperatura 23 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 12 səlsiyyə qrados boludu.
1: Ət kündüzdün keçi gecə hava uçuq boludikən, yuxur temperatura 25 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 8 səlsiyyə qrados uçuq boludikən,
0: Şamal bakken dostlarımız 5-6 bal etrafı da şamal bakken. Andan 20-ci sıla kündüzden keçikçe hava bulutluq. Yuxur temperatura 19 Celsius gradus. Tüven temperatura 9 Celsius gradus buludu. 6-7 bal boran çıkıp 2-3 bal şamalı özgüreydik. Demek dostlar avarayda yanılam sel özgürüşle bağ. Avaray ahvalıqa asasen.
1: Doğru.
0: Mavu kin işlerini muhabıklaştırmışsak zukan bop kalımızmış da vaqtladı. Şuna dikkat kılaylı. Hem de Abdülmür ayınımızda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayının aldığı məlumatını dostlağı yetküzeyli.
1: Ölümçüde hava uçuq, temperatura 12'den 23 Celsius gradusqıca.
0: Altayda hava uçuq bulup kin bulutlunudu, temperatura 7'den 18 Celsius gradusqıca.
1: Çöçekte hava uçuq, temperatura 6'den 25 Celsius gradusqıca.
0: Qulcuda hava bulutluq bulup kin azraq yağmur yağıdı, temperatura 13'den 27 Celsius gradusqıca.
1: Bortalada hava uçuq, temperatura 12'den 27 Celsius gradusqıca.
0: Qarmayda hava uçuq temperatura 15'den 28 Celsius gradusqıca.
1: Köytünde hava uçuq temperatura 13'den 27 Celsius gradusqıca.
0: Şihansıda hava

0: Uçuk temperatura 13'ten 29 Celsius'a gradus kıca.
1: Sancıda hava uçuk temperatura 12'den 26 Celsius'a gradus kıca.
0: Komulda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu temperatura 11'den 27 Celsius'a gradus kıca.
1: Turpanda hava bulutluk temperatura 20'den 32 Celsius'a gradus kıca.
0: Korlada hava bulutluk temperatura 17'den 30 Celsius'a gradus kıca.
1: Aksu'da hava bulutluk temperatura 14'den 31 Celsius'a gradus kıca.
0: Atışta hava uçuk bulup, kin azraq yağmur yağıdı temperatura 18'den 33 Celsius'a gradus kıca.
1: Qashqada hava bulutluk bulup, kin azraq yağmur yağıdı temperatura 18'den 33 Celsius'a gradus kıca.
0: Xotanda hava bulutluk temperatura 21'den 34 Celsius'a gradus kıca buludu. Avaraydan məlumatı anlattıq.

Hürmetlik radio anlayıcılar, keşkinler xeylik bilsin. Xeylik akşam programımızda uğurlaştırılgın yakınlık nakşı köylerimizi yaptırıp alışanlarına ümit kılımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Mənə dostlar, şimdi akıllı programımızın başı aldık. Ona bası aldı bilen. Hemimiz birlikte mi şu? Ürümçinin 3 günlük havarı məlumatı bir qarapaq ilə. Ürümçirə 5-ci 18-ci günü keçirin, 5-ci 19-ci günü gündüz keçə. Hava ucuq bəzi bulutluq temperatura 12-24 Celsiya gradus keçə. Ürümçirə 5-ci 19-ci günü keçirin, 5-ci 20-ci günü gündüz keçə. Hava bulutluq temperatura 8-23 Celsiya gradus keçə. Ürümçirə 5-ci 20-ci günü keçirin, 5-ci 21-ci günü gündüz keçə. Hava ucuq bulub keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 9-24 Celsiya gradus keçə. Radius kuchi bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Onda bo'lsa, do'stlarimizning uchurlari kech bo'lgan aralig'da hammamiz birlikda Qavda xaritasini Urumchi yerdagi har qaysi yo'llarni hozir qatnash ahvollariga bir qarab baqaylik. Qavda xaritasi qaraydigan bo'lsa, hozirning o'zida Tianshanchi, Shenshichi Шайбага чудамда автомобилла бираз көбрөк экен. Ар кайсы жол белгилер карайдыган болсо, азырны өзүрө Тэнжэлу, яны Жиңин жолунун Минхуажегич болгон арлык, шималдан жанап карап мага жолунушта жолдо тосуш ахвалдар бар экен. Яны давамлы карайдыган болсо, Тэнжэлу, яны Минхуажедин Хэпиннан логуч болгон арлык, жанаптан шимал карап мага жолунуштумо жолдо тосуш ахвалдар бар экен. Davamlı qaraydığan bolsaq Sanvago şimali yolu, yeni Chan Tanjang yoludan Yashan Jongluqçu bolğan arlıq, şimaldan janıp qarap mağa yolnışdımı yollarda tosuş ahvallar bakin. Dongdalyan Shijedin Tanjeluqçu bolğan arlıq, şimaldan janıp qarap mağa yolnışdımı yollarda tosuş ahvallar bakin. Daban şimali yolu, yeni Tanjeluqdan Dongdalyan Shijegçu bolğan arlıq, janıpdan şimal qarap mağa yolnışdımı yollarda tosuş ahvallar bakin. Hazırnı özrämde avtomobilay dep ketip atqan dostlarımız bu qasaqlar bu bir qanç yol belgilerini tallamasqanlarni alaydı eskertimiz. Onun başqa Yanlu, Suzhou Dongjie, Samago Belu qatarlıq yol belgilerden de avtomobilla biraz köprek geldikin alay tosıp qalğan ahvala yokken. Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programımız ne? Turacan Ubulqasım orullığan Tağ Güley namlıq naqşı bilen başlayımız. Qine huzurlan qaysılar.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı Sulu Shooting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Shooting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Shooting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijodiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultijay hemrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Sodi Şehircisi'nin

Qadirli do'stlar, anglavotqaningizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi 107.4 sanat radiosidan bevosita anglatilayotgan xayrli oqshom programmasi. Xayrli oqshom programmasi Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqaybsi siloshiting namas qadamda anglatildi. Programmamizni siloshiting amtsirma anglashinglarni qarshi olamiz. Dostlarım programımızda uğurlaştırılan naqşlarını yaqtırıp anlaş bilen birge yurbatqa yol bölekleri de yol uçur berip meneşini qarşı alamız. Beşin supamızın numarı CJ1074FM. Onda bolsa dostlarım abadge uçurlarına bir qarap baqayla. Uçurlarına qaraydıgan bolsaq Zöhra xanım, Mecid efendim, onun da başqamış Özübeyda xanım, Çöntiyen isimli dostumuz programımızı yaqtırıp anlaş edip de rahmet. Sağ köpten köp rahmet etimiz. Onda bolsa bir dostumuzun avazlıq uçur bayken bir anla baqayla avazlıq uçur bir qoyay. Avazınız. Buldu rahmet. Altay yollamış balla doktorxanasına aldırıq yollar avankeni gəb uçur berib də. Rahmet. Yəndi avlıq dostlarının uçurlar qaraydıqan bolsaq Ali əpəndimin uçur ki, yaxşı mı dilra baxanda əhvalınız? Azırın özürə tüvənciyəli odum optimobula biraz köprək tosluş bağdıya uçur nəvətibdir, rəhmət. Yəndi uçurlar qaraydıqan bolsaq Asiya xanımın uçur ki, yaxşı mı dilra baxanda?

hayatlık müsabısıda siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ит құмба программысы.

0: Yaxşı işlər sizgəmə yaxşılıq etkiləşi mümkün. Ətrafınızdakı yaxşı işlərə köprək diqqət qılın və yaxşı işlərin qatnaşqıçısı bulun. Qadərli dostlar, sizgə rəhmət etgün bar proqramımızı yaxtırıb anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, sizgə rəhmət etgün bar proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeng taratqı əpçisi Suluşi Tengda mas qadamda anlatıldı. Proqramımızın Suluşi Teng əpçisi mu anlaşılanı qarşı alımız. Bugünkü proqramımızga tövəndik məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval işçilə uyuşmuz sadası səhibimizdə 2025-li Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq əmgək nəmunicisi bulub bahalanğan. Qarbi qısım Turbi şirkitinin texniki mütəxəssisi Shin Donghai'nin ünərvən royi bilən tosaqlarını bozub taşlap, bütün vücudu bilen energiya yolunu kapalatke ege kılıçtak küreş hikayesini birlikte anlayımız. Olcu şehirdeki bu mahalledeki küçük zavut nem üçün daşı profesörlerini celip kıldı? Ögünüş arkalık takdirini özgertkili buludu. Şincanlı kızının Ayrıplanda bütün musabıda estaydıl sual işlişi etrafıdakilerini tesirlendirdi. Dostlar, ondak bolsa diktanla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмыш тұрған болсымы, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ұзжыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқытсадының юқыр сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгәк нәмунычылыр рухи, әмгәк рухи өнәрвен рухи арқылық güzel дәвірні қадырлап, жасарат білен олғы үлгерлейдіған дәвірнің әхметіні ұзақлады. Бүгінгі программамыздан башлап, әмгек нәмунчылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунчылыр рухи, әмгек рухи өнәрвән рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылдылық.

aylandı. O yıl boyu torba yollarını ciddiyerimli tıkılış, üskünlerini tanışıp sınaş nek meydanında çepip yürüp, neçimin kilometrelik energiye torba torunu arılıp çıkarttı. Her katımlık kompresor grupsının güldürlügen avazı, her katımlık kilapanın içilişi ve yebilişi onun kalbini lerzik salattı. O daim mundaqtaydı. Energiya turbusi Şinjanın can tomiri. Bizning saqlaydiganimiz uskunlarla emas, texmi moyimi devletning energiya bexatarligining tövencheki. Tabi gaz yetkizish turbusining yadroliq uskunlarni uzun muddat import qilish Xitoyning rinnat qilish tannarxi yuqori. Davriyligi uzun bo'lishda qiyin ahvolga qarta Shandonghay ko'nglida devletimizni ishlab chiqarishdan iborat bu qiyin masalani cho'qim hal qilish niyatiga keldi. Import qilingan markazdan qashma kompressor quruq gaz bilan yimlash uskunasini bir yuruş setib olish tannarxi 1 million yuanga yaqinlashdi. Rinnat qilishda chatalning texnikasiga tayanish to'g'ri keldi. Navada qashil ko'rilsa, turbo to'g'rining yurishiga ta'sir etishi mumkin. Bu qiyin masalani hal qilish uchun u kollektivni boshlab, tajribaxona va naq maydonga berib, kunduzi analiz qilib, sonliq ma'lumotlarni xotirlab, kechisi material ko'rib, loyiha tuzib, sansizlagan kech kunduzlarda qayta-qayta tajriba qilib, texnikani uzluksiz a'lolashtirdi. Necha yuz kech kunduz o'tganligi hujum qilish, necha ming qatim sonliq ma'lumotlarni selishtirish orqali Shandonghay tabiiy gaz yetkazish turbusi markazim qashma kompressorining import qilingan quruq gaz bilan yimlash uskunasini devletimizda rinnat qilish va 15 MPa devletimizda ishlangan quruq gaz bilan yimlash uskunasini tadqiq qilib yasash va qo'llanishni muvaffaqiyatli tamomlab, yakka yurish tannarxini 200 ming yuanga tushirib, korxonalarning 50 million yuandan ortiq zapchas setib olish va rinnat qilish xarajatini tejab berdi. U yana ilgari keyin bo'lib GS16 yiqilg'i gaz o'lchash kilopani import qilingan kompressorning muftisi mineral may qatarliq devletimizda ishlangan uskunlarni import qilingan uskunlarning o'rniga dastlabki bo'ladigan ko'p turli qiyin masalalarni hal qilib, chat elning texnika monopolligini buzib tashlab, devletimizda ishlangan uskunlar va texnikalarni devlet energiya boshqarish to'r bekitida mazmut tutirab turish imkoniyatiga ega qildi. Xizmatchisi Janglay uningga baho berib mundaq dedi. U masalani hal qilyotdi emas, balki hal qilish yo'lida. Mayli qahridan sug'uq yoki tomiz issiq bo'lsin. Uskunlarda qashil ko'rilsa, Shandonghay aman naq maydonga yetib boradi. Bir qatamlar Muyim turbin liniyasining kompressorida tuyuqsiz qashlik ko'rilganda, u cho'l bayavandagi qor boronga qarmay, uda 36 soat jiddiy rinnat qilib, toki mashina korpusi muqim yurishgacha qursiqqa assa suvsizlantirilgan tayyor yemaklarni yeb, uyqusi kelsa uskuniga yo'nilib arom oldi. U ehtiyotjon inishki bo'lib, texmi mukammal qilishga intilib, har bir salliq ma'lumot Her bir iş tertibini qayta-qayta seliştirip, ustunluq bilen energiya yolunun nuqsansız buluşuğa kapalatlı qildi. Shandonghay texniki başlamcısı bolu sübütü bilen ögütiş, yardan beriş, yetekleşki köngül bülüp, köp yıllık təcrübelerini kullanma, dilo misalı qılıp rətləb, kol-mukol texniki ögətdi. O başlamcılıq bilen yenilik yardış xizmətxanız qurup, yaş texnik tayancılarını qiyin məsillərini tətqiq qilishqa, patent iltimas qilishqa yetəkləb, qiyin məsillərini həl qılalaydıqan bir türküm turba texniki ixtisaslıqlarını yetiştirib çıxıb, karxanığa puxta texniki küçü hazırlab bədi. O, mən texmi köp yaşlarının küç ulaş tayıqını ötküz vəlib, yünərvən royini energiya birinci sepidə əvlat davamlaşdırışını ümit qilimən, dedi. Abdunum rayonluq əmgək nəmunicisi digən namıqa erişkəndikin Shandonghay yanıla iş orunda çıngdırıb, əsli məqsədini özgərtmədi. O, mundaq dedi. Şanşərəb, o bir ilham. Texmi mühimi məsuliyyət. Energiya bilən təminləşki kapalətli qılışının axırqı nöqtüsü yox. Texnikide yanılıq yardışının çeki yox. Mən davamlıq çöldü yıldız tartıb, texnikini çonqurlaşdırıb, kollektivni yetəkləb, texmi köp, qiyin məsələlərini həl qılıb, dövlətinin energiya çoğ tümürünü yaxşı qoğdab, Şinjanın yuqarı sifətlik tərəqiyyatı üçün barlıq küçümünü beqişləymən. Addeylik oluqluqni yardıdı. Hünərvən royi arzuni royapqı çıxırdı.
Шандон Хай 20 нече йыл қатты ичин тұрып, сансыз қытым өткелге хучым қылып, қиыншылықланы еңеш, еңі дәвірдіки әмгек намуначылары рухи, әмгек рухи, үнәрвен рухини әмәли хәркіті білән ызақлап, чөл баявандыки энергия линиясы да әмгекчіләнің шан шарпыны пүтіп, Чигра

işini bilmem de ben iş kılık kırış, ben iş kılık gözümüz çekeceği etip durganına göre bazı işlerini bilmeyemem de durganım bek suyumluk işçi. Yasin canmış, beş kıtımla, yedi kıtımla imtihan beken şoförler. Benim için ben konu şoförü bu kitişim mümkün diye uçurunu kaldırıptı. Cüme Abdurrahim, jıkılığan çeliş toymaptı deyip, şu kayıt kayıt imtihan bekiz kep kitu bitemi gelle deydi. Doğru, eştak. Ben eştak boğam. Dostlar, ondak bolsa, Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldım elmatdan layli. Örümcede hava uçuk bulup giyin bulutlundu, temperatura 13'den 24 gece. Altay'da azraq yağmur yağdı, temperatura 7'den 19 gece. Çöçekte hava uçuk, temperatura 8'den 24 gece. Gulcuda hava uçuk bulup giyin bulutlundu, temperatura 13'den 28 gece. Bortalada hava uçuk, temperatura 11'den 26 gece. Karmay'da hava uçuk, temperatura 14'den 29 gece. Köytünde hava uçuk, temperatura 12'den 27 gece. Şeyhanzada hava bulutluk bulup yeni açıldı. Temperatura 13'den 26 geçe. Sancıda hava uçuk, temperatura 13'den 28 geçe. Kumulda hava bulutluk bulup yeni açıldı. Temperatura 11'den 29 geçe. Turpanda hava bulutluk bulup yeni açıldı. Temperatura 20'den 35 geçe. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 19'den 31 geçe. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 16'den 30 geçe. Atışta azraq yağmur yağdı, temperatura 18'den 33 gece. Qashqada hava bulutluq, temperatura 19'den 33 gece. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20'den 35 gece. Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 13'den 24 gece. Avaraydın, məlumat anlattı.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet aytqan bar programımızda müşahede akhırlaştırmız. Programımızı yaqtırıp anlığan, programımız qatnaşqan barçınlağa köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Patügül Mehmet.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanga kelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjanın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjanga kelip mezelik taamlığı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurluğun. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjang yakşı cay. Şinjang'ı kilişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir gün, yeni bir boshlanish. Güzel bir gün sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrlik sahar programmasi.
1: Xayrlik sahar.

Dünyada köp yap içiş tavsiye kılınmaydı. Uzak müddet muvaffak hareket kılışta çın turuş gerek. Her haftadan az digende 3 kitim hareket kılış. Her kitimlik hareket tahminen 20 saatten 150 minutkıcı buluş. Özüge maskeladığın hareket şeklini tanlış gerek.

Közü bir aram bolsa, reumatizm keseliklerden hoşyar buluş gerek. Reumatizm keseli tılgı ilinse, nurgun kişiler tuncu bulup reumatizmlik boğum yallığını oylaydı. Ameliyatta reumatizm keseli boğumlarının iş ağırışıyla emez. Köz ağırış, körüş kuvveti kuvvetleşiş ya ki tövenleş körülgende közden mesele çıkışı natay. Daim körülüdüğün nurgun reumatizm, immunitet keseliklerimi köz kısımıda kesellik özgürüşünü keltirip çıkardı. Şuna bimarla, vaxtıda doktorğa körünüşü gerek. Onunla başka közünü uzun vaxt şildiştin, keçeci uxulmastıqdın sağılınış, köz tazlıqıga dikkat kılış gerek.

Hürmetli radio dinleyiciler, 174'ten hayırlı seher programımızda davamlaştıratımız, amda sizlerine 174 katnan sanat radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısaca mezmunundan haberdar kılımız. Hazır anlatılatkan 174'ten hayırlı seher programımız ahırlaşkan dinkin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Minin Ailem programısı dektanlar buludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Ertigenlik Haberler programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende Ertigenlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 11'de Sabrınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Abdumobilim programısı. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil'a ait bilim savatla, Abdumobil setiş setiviliş doğrusuriki uçurla dektanlar buludu. Saat 13'de Düşlik Yollarınızda Biz Samira programısı. 174 Katna Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anlatıldığın Çişlik Yollarınızda Biz Samira programısı Çişlik Aramınızda Ekmel Kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Amira programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş, yaxşı adamla arkalık aktif kişiler aktırgan bu programının ganimet temlerini koldun berip koyma. Saat 17'de Gülgüncüler programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tenterbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tenterbiye haberleri, çiniqiş bilimleri, sağlamlık saatleri dektanlar buludu. Saat 22'de Sabrınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlık Akşam programısı, bunun da yakınlık nakşı müzikle köngül aramalar buldu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı

Hürmetli radio dinleyiciler, emdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayının malumatını aldınız. Örümçede hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 9'dan 24 Celsius gradosgacha. Altayda azraq yağmur yağıp kim hava bulutlanıdı. Temperatura 2'dan 10 Celsius gradosgacha. Çöçekte hava uçuk temperatura 4'dan 17 Celsius gradosgacha. Qoljida hava bulutluq temperatura 11'dan 29 Celsius gradosgacha. Portlanda hava bulutluq temperatura 7'dan 24 Celsius gradosgacha. Qarmayda hava uçuk temperatura 11'dan 25 Celsius gradosgacha. Kuitinda hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 7'dan 27 Celsius gradosgacha. Shixanzida hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 26 Celsius gradosgacha. Sanjida hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 9'dan 27 Celsius gradosgacha. Qumulda hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 11'dan 31 Celsius gradosgacha. Turpanda hava uçuk bulup kem bulutlanıdı. Temperatura 20'dan 36 Celsius gradosgacha. Korulda hava bulutluq temperatura 17'dan 30 Celsius gradosgacha. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 15'dan 29 Celsius gradosgacha. Açıda azraq yağmur yağıp kin hava bulutlanıdı. Temperatura 18'dan 32 Celsius gradosgacha. Qashqada hava bulutluq temperatura 18'dan 33 Celsius gradosgacha. Xotanda hava bulutluq temperatura 19'dan 35 Celsius gradosgacha. Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 9'dan 24 Celsius gradosgacha boludu. 4-5 bal, qarbi şimal şamal çıkıdı. Hava rayidin məlumat ınlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga Şinjandagi yangiliklar sayfamizga o'rnatilgan uchurlarda bo'lsin. Bu mazkilda avtonom rayonning har qaysi joylarida xos mevalar pishib, bozorga selinib, bozor ehtiyojini qondirib qolmay, dehqonlarning hamyinni texmo tompaytdi. Payzavatning yesining qo'l to'g'roq bozordagi parnikda qo'g'unning hushidi dimoqqa urilib turardi. Yopishil qo'g'un pilaklarida to'q, yumunoq Baldır pişirgan peyzavat qoğunları kişinin iştahısını qozqaytdi. Bu pötürtküm qoğun bu yıl 2. ayının 5-də köçürüp tikilgen bulup, bütün jarayanda parnikta tücüpləp teriş əndisi qollanılıp, temitip soğuruş, dəl jayda soğuruş texnikisi maslaşdırılıp, pişiş dəvriliki soğur dərəcədə qısqartılıp qalmay, yana peyzavat qoğununun süptigə kapalat qılındı. Dehqon Sayir Abla va uning oilasiriklar uzish, ayrish, sandoqqa qochilash bilan oldirash bo'lib, chekirda molosil shatliqi jilvilandi. U mundoq dedi. Ilgirki yillardagidan 15 kun atrofida boldirib ishdi. Sotib olguvchi savdogarlar noyati ko'p. Har kilogramining bahosi 25 yuan atrofida. 90 kesirki 8700 mo yerdagi oq o'rik hozir cho'ng ko'lamda pishib bozorga selindi. Bu jay bevosita ko'rsatib setish bilan tez yetkazish, sug'uq zanjirsimon to'shish, qo'sh yo'nalishlik turtki bo'lish orqali ishlab chiqarilgan joydan butun mamlakatga bevosita yetkazish, setish yo'lini tutashtirdi. 90 nohiyasining qo'l bo'yi yesi Qasqir kentidagi oq o'rik setilish nuqtasida kent aholisi yangidan pishgan o'riklarni to'shidi. Ishchilar ayirib yashiklarga qochildi. Setivli sotgarlari meveni tekshirib, iyg'irlikni o'lchab rasjot qildi. Donliq, totliq oq o'riklar etis boshlardan tez suratda yig'ilib, sug'uq zanjirlik ashyo obroti orqali butun mamlakatning har qaysi joylariga yetkazildi. Liaoningliq setivli sotgari Liu Bao mundaq dedi. Bu yerning oq o'rigining ta'mi yaxshi, totliqlik darajasi yuqori, sifati muqim. Biz yig'ib olsak, setilishi noyati yaxshi bo'ladi. Yaqinda Lopna yesining navoyesi Gapa Orish kentirki gilos östürüş baxtısıda gilos şaxları meyvelərgi tolqan bulup, şaxlarga qip qızıl gilosla düşkən idi. Bu jay Meizau, Leyni, Saudago qatarlıq nurgun əla sifatlik gilos sortlarını kirgizip östürüp, özgeçi su tufraq baylıqı əvzəlikigi tayinip, ölçəmləşkən, inçkiləşkən, Etis boshqurish parvish qilishni qo'shimcha qilg'ashqa usul ilingan gilaslarning eti to'q, ta'mi tatliq, sifati esil bo'lib, iste'molchilarning cho'ng'ur yoqtirishiga erishdi. Gilasning pishishimi nurg'un sayohatchini bog'chiga kirib cho'kmi shaklda sahro gilaslarini uzishning xushalligini his qilishga jalb qildi. Sayohatchi Mukarram Yasin mundaq dedi. Bu yerning gilaslari intayin yangi, ta'mi tatliqken, bir tarafdan uzib, bir tarafdan yesa, intayin ko'ngillik bo'ladi ekan.

Hürmetli radio dinleyicileri, dinlediğiniz Şinjiang'daki yıllıkla sayfamızda bolsun. Yakında yerlik mezelik tamamlarını Beijing Daşöy'ki kırgızış Kaşgar Maksız Meydan Paliyeti Beijing Daşöy'de ötküzüldü. Beijing Daşöy, Jiayuan aşkhanısı bilen Xinyuan aşkhanısı da çaynak şorpısı, koygüşü polosu, başkı kaupi, Kaşgar lazıcısı, Moralbişi Bilik Kaupi Katarlık Mezelik Tağımlarına Kuşidi Etraf Katar Kılıp, Nurgun Oktukçı Okuğucunu Kanguçı Teçişka Celip Kıldı. Beijing Daşöy'nün okuğucusu Savağdaş, Joe İlgiri Kaşgar'ı Sayatki Bargan Bulup, Mektepte Kaşgar'nın Mezelik Tağımları'nı Yeni Bir Gittim İğiz Tekkenlik'in Aya Canlı'nı Mündak Dili. Naiti Yekşilikken, Boltur Yazdikigi Okşaş Eskildim, Bu Başkı Kaupini Mən Boltur Kaşgar'ı Yep Bakkan, Beijing Daşöy'de

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnaş sanat radiosundan bevasta anlatılıyotqan Vatan meniñ ailem programmasi. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeñ taratqapçısı Sulushitingda masqaramda anlatılıdı. Anlatıcılarımızın programımızni Sulushiting aptisini anşını qarşı alamız. Qani dostlarımızdan kelgen uçurlarga qaraydigan bolsa Qaysar ayal ismli kadimiz, rahmat, noyitdi yaxşı naqşlarni qoyıp berdiñiz, hozırlandım, yaxşı mazmunlarni sözlep berdiñiz debdi. Sökre Hanım mı programımızı yaktırıp anlayıp da hoşgeldiniz karşılığımız. Seher güzeli hadimiz mi programımızı yaktırıp anlayıp da hoşgeldiniz karşılığımız. Ettiğinde hava şunçilik yakşı, keyfiyatlarım mı şunçilik yakşı programımızı yaktırıp anlayıp ben 10. otları Cumbağ'ın aldık geçecek yollar avan deyip de rahmet begen uçuranızda. Mehmetcan efendim hoşgeldiniz karşılığımız. Ettiğiniz hayırlık olsun. Evetken güldeslerine tapşırıp aldık rahmet sizge. Ayşemgül Hanım mı programımızı yaktırıp anlayıp da çayı işgeç. Hoş bulduk programımızı yaktırıp anlayınızda.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulushiting Updetal'ın 6.0 Plus nüskesi torgu çıkarıldı.
2: Sulushiting Updetal'ı 6.0 Plus nüskesinin haber sahip isken aytıldı.
1: 18 yıl kanalda kızık nüktü uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özüde uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınızı tügütüldü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göre alaysız.
3: Sulushiting Updetal'ı 6.0 Plus nüskesinin en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulushiting Updetal'ı 6.0 Plus nüskesinin AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Sulushiting Updetal'ı 6.0 Plus nüskesinde halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bevasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geyirçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulushiting Updetal'ı 6.0 Plus nüskesi turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulushiting Updetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.